Bir nefes, bir ah olsun Bahtiyar. Bir yanım bahar, ey bir yanım sakar. Bilenmiş yüreğimde gözüm aşikar. Korku yok gözümde, cesaretim var. Bilenmiş yüreğimde gözüm aşikar. Korkum yok gözümde, cesaretim var.

Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

780-47-50 0541-780-47-50 Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

kurban. Ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyorum ana. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahlarımla, sevabımla kol kanat oldun, sahip çıktın bana.

Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim.

0: Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
0: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: cezam cehennem olsun.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehber

0: değerlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
0: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

soytarılık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun, artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm, olsun. Ne olacaksa olsun.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli

0: rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
0: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Dilerim önümde güzel günler var. Belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem, bilemem sevgilim.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz.

0: Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
3: Doğru seçim Doğruca.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.

Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 3747. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca. Doğru seç.

Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı.

Profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

bir arayı mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele, cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıtlık kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül beni

kar yanığı yüze uğrandı. Debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit. Gün kar yanığı yüze vuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler.

ne varsa içeride. Dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde. Bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim. Oraya demirledim. Sultanın geleceği sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

0: 24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

şimdi yoksun. Son yapraklarını dökmüş ağaçlar. Sensizliğe alışıyorum demiştim ya, olmuyor. Yorgunum, bitkinim. Kaldırımlara kan kusuyorum. Uzat ellerini anaca duyguyla. Sütünü emmemiş çocuklar gibiyim. Biri alıyor,

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Teknolojide güvenin adı Ender İletişim. Cep telefonunuzda yaşadığınız her soruna profesyonel çözümler sunuyoruz. Yazılım işlemleri, anakart onarımı, ekran ve batarya değişimi, şarj soketi tamiri ve daha birçok teknik servis hizmetini uzman ekibimizle güvenilir ve kaliteli şekilde gerçekleştiriyoruz. Yılların tecrübesiyle hızlı hizmet, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetini bir araya getiriyoruz. Ender İletişim. Teknik serviste güvenin ve kalitenin adresi. Detaylı bilgi ve destek için hemen arayın. 0535 290 37 47. Ender İletişim. Sorun değil, çözüm üretiyoruz.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Yüreğinin şarkısını söyle bana. Gece karanlık. Yıldızlar bulutların arkasında yitip gitmiş. Rüzgar iç çekiyor yaprakların arasında. Bırak çözeyim saçlarını. Kulaklarımı göğsüne bastırayım.

Sessiz oturalım. Hiç kımıldamadan. Yalnız ağaçlar fısıldaşsın karanlıkta. Ve öylece bitsin gece. Birbirimizin gözlerine bakın. Ayrı ayrı yollara gidelim. Konuş. Konuş sevdiğim. Yüreğinin şarkısını söyle bana.

0: gecenin içinde. Sarı güller. Ne olur koparma dilim. O kadar güzel duruyorlar ki orada. Ah dedim. Biz de birlikte güzeldik. Ve koparıp gülleri bıraktın ellerime.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle güzelleştirilmiş güzel insanlar. 87.5 Lider FM'de Murat'tan hepinize cümlenize sevgiler, selamlar. Baba Müslüm'ün her akşam olduğu gibi iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yapacağız. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim. Sizlere de sevgiler, selamlar. Hepinize cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur diliyorum. İki güzel şarkının hemen akabinde SMS mesajlarının bir kısmını, sonrasında koğuş mesajlarımızın sabit standart bir kısmını saat 8'i çeyrek geçeye kadar paylaşacağım. Sonrasında bir şarkı, bir şarkının hemen akabinde kardeşlerimizin yenilenen ek ilave olan kayıt mesajlarının bir bölümünü 9'u çeyrek geçeye kadar paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan kaldığım yerden her akşam olduğu gibi devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Babam Üstüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yaptık. Şimdi günün ilk SMS mesajıyla. İyi yayınlar Murat abi. Sevgilisine, eşine, kardeşine, bekleyenlere, yanı sıra dostlarını bekleyenler için Ferhat Tunç'tan. Dostum çalarsan çok sevinirim. Ve bir koşuna yatmakta olan aslan dostum Helin Aydın. Saat 6.33 yine aklıma düştün. Her zaman dediğin gibi aslanım, şartlar ne olursa olsun ben her zaman yanındayım. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm, aleykümselam. TK1 koğuşunda yatan Ahmet Fırfır aslan abim, doğum günün kutlu olsun. Varlığın daim olsun inşallah. Uzakta da olsan her zaman aklımızdasın. Bugünlerde geçecek. Kendine iyi bak elbet bir gün. Seni çok seven kardeşin Berkay Tüfenk. TK1 koğuşunda olan Ahmet Fırfır kardeşime bolca sevgi selamlar olsun. Doğum günün kutlu olsun aslan kardeşim benim. Çokça özledik seni. Allah'a emanetsin Efe Filge. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı sana gelsin kardeşim. Ben T3B8 koğuşundan Barış Demir. Değerli abilerim Çukur, Murat, Mustafa Akın, Hakan Kırımlı kardeşlerim Baran Güven, Nezir Hana ve aklıma gelmeyen diğer tüm değerli dostlarıma bin selam olsun. Ben Antalya Elmalı Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Mümincan Doğan, Şakran Teyki'de yatmakta olan aslan kardeşim Emirhan Doğan. Allah'ın izniyle çıkacaksın. Biz senin arkandayız. Seni çok seviyoruz. Bu bir sınavdır. Bu sınavı birlikte atlatacağız. Niyeti güzel insanlarla yolun kesişsin. Aslan gibisin. Bütün zorlukları göğüsleyebilirsin. Allah'a emanet ol aslan kardeşim. Şakran T4'te yatan canım sevgilim Kadir Zincir aşkım, bugün dün gece bütün gün rüyamda seni gördüm, nasıl özledim seni bir bilsem. Bugün oğlumuzun kontrolü vardı ama gitmedim, nasip olursa pazartesi günü gideceğim aşkım. Ali eğer ulaşabilirse annesine ulaşsın, yarın ifadesi varmış avukat, ben gireyim mi diyormuş, kadın da onunla konuşmadan bir şey diyememiş avukata. Hatta Kenan da aradı, o da söyledi yarın ifadeye çıkacaklarmış. Ali arayamazsa da bir haber yollasın avukat, ona göre ifadeye girecek mi. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im, hayatımın anlamı bu şarkı benden sana gelsin, diyar diyar şarkısını armağan ediyorum. Şakran Cezaevi Kurumu'nda bulunan bir nolu T tipin B3 koşunu olan İsmail, sevdiğinden Yıldız Tilbe, aklım hep sende. Kadın kapalı B1'de olan meleğim Ceren Korkmaz, sen üzülürsün ben üzülürüm, sen mutlu olursam ben mutluluğunla mutlu olurum. Seni canımdan çok seven Reşi, Şuray İskenderli, Karanlıklardayım şarkısı armağan olsun. Ben Polat Kinay, Şakran'da yatan Meluş'um, seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin, canım karım elbet, bir gün kavuşacağız, seni çok seviyorum Meluş'um.

benden sana gelsin. Kenan Arslan gelir gelir, oyar gelir. Çok seviyorum Meluş'um. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A 10 Koğuş'tan Gültepe'li Ali Tüfekçi. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ali Berke Torun, Serkan Burgun olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Dostlarım Ataberk Atalay, Doğuş Tosunlar, Şahin Tirekcan, Efe Arda Kubilay, Bir Dil Bin Selam Olsun, farklı kurumlarda bulunan Berşan Doğan ve İnanç Özek, Taylan Korkmaz'a Gültepe'li Mandal Dayıma selam olsun. İstisnalar hariç bizi tanıyan bütün dostlara, sevenlere selamlar olsun. Ve 10 koğuşuna yatmakta olan kalbimin sahibi, evimin prensesi, yaşama sebebim, yıldızım Kanık. Duydum da kalbimin hızlandığını, canımın canı, gönlümün sultanı, seni seven kocan Hakçan Kanık ve sana, oda arkadaşlarına olan ve koğuşuna adaleti sağlayan Gülcan ve ismini unuttum tüm arkadaşlarına, bu şarkı size gelsin Aycan Öner'den, benim seni görmem lazım. Ben Üçnoğlu T9'dan tahliyeci Velican Akbaba, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz abilerime, akabinde güzel günlerimizi geçen dost abi kardeşlerim Umut Arslan, Selçuk Yıldız, Fevzican Karadeniz, Çimentepe'li Neco Takar, Balıkçı Özgün ve kardeşi Özkan Erkan, Berşan Polat, Karşıyaka'nın abisi Serdal Aykurt, Namıder Şeyto Serdal, Mansur Kirvem, Emirhan Menteş, Hasan Bostancı, Ömürcan kardeşime selam olsun. Gece bir sözle ben, yanlışlıklar var. Bu değerli insanlara benden olsun. Özgür'ün gecesi güzel. Yarım gelen bir mesajımız ve son sözcükleri, yanlışlıklar vardı. Ben Eski Şamlık'tan Gizem Kök'ten Namıder Şeytan Murat abim, Caltı Koğuşu'na bulunan Dilber Durmazer, yani Dilo radyo başına. Dilon, bu aralar hakkında iyi şeyler duymuyorum ama önemli değil. Sen benim her zaman canımsın. Oranın dışarısı da var. Bunu unutma, seni seviyorum. Umarım mesajımı iyi anlamışsındır. Yanında sana kadar ortaklığı yapan güzel kızım Ecem Nur Esen'e de selam olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Murat abi, Eda Doğanay'dan Bunu Senden Beklemezdim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, yine kardeşin geldi. Ben Şakran Kadın Kapalı Beyki Koğuş'tan Ayca Manavak, aleykümselam kardeşim benim. Gökhan Namlı'dan Gönül Yaran, sırtından vurana kızma. Ona güvenip arkanı dönen sensin. Arkandan konuşana da darılma. Onu insan yerine koyan yine sensin. Şakran Cezaevi A7T4 koğuşuna atan Yasin Karanlık Bulut'a oğlu Sami Karanlık Bulut'tan, torunu Alpaslan Karanlık Bulut'tan, babacım ve dedecim seni çok seviyoruz, evimizin reisi, özlenen ve beklenesin, tüm koğuş arkadaşlarına senin özgürlüğüne en kısa zamanda kavuşmanız dileğiyle oğlun Sami'den sana, İsmail Türüt Adam Var şarkısı tüm koğuş arkadaşlarına ve sana armağan ediyoruz. Sami abinin ismini mi okuduk biz? Şimdi kafam karıştı. Neydi? Nerede o mesaj aldı? Yatan Yasin Karanlık oğlu Sami Karanlık. A7T4'teki kardeşlerim. Ben yanlış mı okudum? Sami abi sizin koğuştanız. Sami Karanlık Bulut. Eğer sizin koğuştaysa doğru okuduysam. Çünkü torunun ismi de herhalde Sami. Sizden ricam A7T4'teki abi kardeşlerim, duyan varsa Sami abime benim selamımı rica etsem söyler misiniz? Sami abi duyuyorsan geçmiş olsun. Selamünaleyküm Murat abim, Şakran Kadın Kapalı B13 koşunu olan çocuklarımın annesi Melahat Geldici Güzel. Bebeğim ne yapıyorsun, inşallah iyisindir. Seni ve incimi çok özledim. Son 19 gün kaldı, sabret. Çıkınca her şey daha iyi olacak. Seni çok seviyorum. İnci komu çok özledim. B13 koğuşuna olan Gizem Karadaş, Çilem Korkmaz Sıla, Korkmaz Zerda Ok, B1 koğuşuna olan Melek Pancar, Rabbim sizleri de tez vakitte ailelerinize kavuştur. Aleykümselam kardeşim. C1B18'deki Berkant Baran radyo başına. Seni sensiz yaşamak en kötü kadar olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu hasretliğe dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum ama ben seni yaşıyorum, seninleyim ve tek. Bu gece çalan tüm şarkılar benden sana gelsin ömrüm. C12 koğuşundan Meral alınca ben, canım kızım Suna Aka Gündüz, canım ablam Serpil alınca, geceye bizden bir söz, kimse kendini ağırdan satmasın, biz herkesin indirimli günlerini
Çekirden yıkamazlar bizi, roman havası çalarsanız sevinirim. Hemen şimdi de okuyalım. Ben Gediz'den Ali Zübeyir Coşkun, Şakrankin oğlu B16 koğuşuna yatmakta olan çok değerli abim Özgür Marhan abime sevgi dolu dileklerimi iletiyorum. Gözlerinden öpüyorum. Herkesin sana çok selam var. Bütün güvercinler senin olsun. Doğacak her güneş umudumuz olsun. Rabbim seninle. Seni seven kardeşin Ali Zübeyir Coşkun. Kolay gelsin Murat abi. Ben Rojin Yeşiltepe, sağ ol kardeşim benim. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan canım ciğerim annem Zeynep Sak. Annem bizi merak etme, biz babamdayız. Annemlerle konuşmuyorum, haberin olsun. Telefonu bana vermiyorlar, aramıyor annen bizi diyorlar, haberin olsun. Ben telefon evrağı yapacağım, aklın kalmasın. Zelal de ben de babamdayız, seni çok seviyorum Zeytin'im. Murat abi anneme Uygar Doğanay'dan Hele Gel Çalarsan Sevinirim. Ben Çukur Mahalle'den Mina Su. B1'de yatan canım annem Derya Bal radyo başına. Anneciğim seni çok seviyorum, seni çok özledim. WhatsApp ve Facebook'unu açtım. Asil de iyi, aklımızda kalmasın, seni çok seviyorum. Murat abi bizim için Uygar Doğanay'dan Kala Kala Kaldım Bir Başıma Armağan olsun. Abi selamun aleyküm, aleyküm selam. Şakran T3C5 koğuşundan Bahadır Yılmaz radyo başına. Benden sevdiğime Aydın Güven'den Sakın Ola Beni Unutma şarkısı armağan ediyorum. Ömrüm her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen dışarıda, ben içeride. Aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk ama sevgimiz onlardan daha güçlü. Seni çok seviyorum, elbet bir gün kavuşacağız Bahadır'ım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuştan Burak Ceylan. Aleykümselam Burak kardeşim. Kadın kapalı C8'de Çilem Demir radyo başına. Kaç kapı kapattılar üzerime bilmem ama senin varlığını hissetmek benim için en büyük özgürlüktür. Hangi şarkının çaldığı önemli değil. Sen de bana gelsin yeter. Senden bana gelsin yeter. Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam Anla Beni şarkısı benden sana gelsin. Sana da selam olsun Murat abi. Aleykümselam Burak kardeşim. Sana son mesajı da. Şimdilik son mesajı da. Paylaşalım. Şakran T3C5 koğuştan Bahadır Yılmaz radyo başına. Beyto kardeşinden abime Ahmet Kaya'dan Sabır Kalmadı şarkısı armağan ediyorum. Aslan abim, ablam bana emanet, ablamı merak etme. Bugün ayrı kalsak bile yarın sırt sırta yürüyeceğiz aslan abim. Az sabır, Rabbime emanet ediyorum seni abim. Kardeşlerim, SMS mesajlarına burada bir gülü bırakalım. Biraz da WhatsApp koğuş mesajlarını paylaşalım. 15 dakika sonrasında kardeşlerimin yenilenen ek ilave olan kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaşacağım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2018'den Erdi Bilgiç. Aleyküm selam Erdim. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Başta abim Süleyman Güneş başta olmak üzere akabinde aslan kardeşim Ozan Dahan, İsmail Bilgiç, Ali Rıza Gülsepen, Ufuk Polat, Toroslu Apo Yenici, Erdal Kevek, Emirhan Zırhlı, Muhammed Köroğlu, İbrahim Çığırtaş, aynı kurumda ve farklı kurumlarda yatan aslan dayılarım, İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da, dostlarım aslan kardeşim Ekrem Birlik, Sertan Yılmaz abilerim, Şahçıyan Kurt, Azat Başak'a da bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Murat abi Allah'a emanet ol, sağ ol Erdem, sağ ol İsmail kardeşim, sizler de. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2018'den İsmail Bilgiç. Koğuşumuzda kader birliği yaptım. Başta canım kanım abilerim Erdi Bilgiç, Süleyman Güneş başta olmak üzere akabinde Ozan Dahan, Musa Akkaya Bayraklı'dan Mehmet Ali Erbil, Murat Saygınsoy Bayraklı'dan Sarı Akif Yazar, Yamanlardan Ömür Karakaş, Volkan Zeybek Çiğli'den Batuhan Taşkıran, Eyüp Ekin, Suat Tekin, Arda Kılıç. Bu saydığım canlara bin selam olsun. Gece kıymetli abim Erdi Bilgiç'in sözünü bırakmak istiyorum. Yol kararında elveda diyen haindir. Hayırlı akşamlar Murat abi, sağ olasın İsmail kardeşim, sizlere de. Hemen sayfamı şöyle bir yenileyim. Ben T1B18'den Abdül Samet Cinoğlu. Biz bizi sevenler ile ömürlük mukabeleler imzalarız. Günün adamları ile işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Oğuzhan Yazar, Özcan Yazar, Afvan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil. Sizleri seven kardeşiniz Abdülsamet Cinoğlu. Not: ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Afvan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır,
Ozan yazar, Özcan yazar. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de yalan oldun ya, tüm doğru.

bakar keyfime baksın. Abim Halil Karagöz'ün derlisine Neşet Ertaş'tan Sen Benimsin, Ben Seninim şarkısı armağan olsun. Ben bir nolu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Başta kader birliği yaptım aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım Mete Dökme, Afvan Yılmaz, Kerim Bakır ayrıca. A7'de yatan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimizi. Kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Sağ ol Abdülsamet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil, dostlarım Mete Dökme, Afvan Yılmaz, A7'de yatan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimiz cansınız. Bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamet Cinoğlu. Bir iki tane daha okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 B16 koğuşunda bulunan Sivaslı Veysel. Aleykümselam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşlere hitaben Mamican Savcı, Mehmet Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap Yentüz, Yusuf İslam Direk, Burak Reis, Yakut Taner Öz, Çaki Ünaler, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş. Evet, Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay. Bu saydıklarıma bin selam ediyorum. Gece güzel bir söz bırakmak istiyorum. Kanında asalet yoksa ne kadar dik yürürsen yürü, gökyüzü bile yüzüne tükürür. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2A2 koğuşundan tahliye olan Alperen. Öncelikle koğuşun lideri, reisi Tamer Demirdaş dayımız ve kader birliği yaptım taksici Bay Okanır. Göktuğ Öztürk, Namıder, Cesur Tolunay, İrem Seçkinder, Uğur Küçük Alp ve Can kardeşleri Kuruçaylı Talko Komas, Furkan Yiğit, Mir Efe Kırmızıgül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Geç, Eşref Paşalı Sarı ve başka koğuşta bulunan Aslan Abi Mafya, Sedat Üçnoğlu'da bulunan dostum Ekrem Birliğe selam olsun. Gece söz güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan Kavkaz Kartalları. Ben T2A2 koğuşundan tahliye olan Mardinli Muhammed, öncelikle koğuşun lideri, reisi Tamer Demirdaş, abim ve kader birliği yaptığım taksici Bay Okanır, Göktuğ Öztürk, Namıder, Cesur Tolunay, İren Seçkinder, Uğur Küçükalp ve Can kardeşleri, Kuruçaylı Talko Komas, Furkan Yiğit, Mirepe Kırmızıgül, Yamanlardan Murat Turan, Furkan Genç, Eşref Paşalı Sarı ve Mehmet Yılmaz'a selam olsun. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmak. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan Kavkaz Kartalları. Sayfamızı yenileyim. Birkaç mesaj daha okuyayım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A7 koşulan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim. Berat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Ali Aliko Bingöl, Salih Aydın, Namıdar, İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Seres, Ahmet Göçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım bakidir. Sizleri seven, sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut, farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Us olmak üzere Efe Us, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmus Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelenk, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini saymadım tüm abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Biz T3A7 koşulan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadının kapalıda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa, yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatmaya ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koğuştan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Serez başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz, akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Öz Sarman, Ali Kobingöl, Azat Serez ve ismini sayamadım bütün dostlarıma bin selam olsun. Sizleri

0: Ben Şahin Beklen.
1: Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben TKC7'den Baran. Al saç kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş, Murat, Turgut, Özkan, Özdemirli, Sergen, İçmez, Berkay, Buldaş, Arda, Doğan, Nuri Erdem, Merdon, Manap, Mertcan, Erda, Onurcan, Aksakal, Ömer, Şahin, Hamza, Geri Tekin, Yusuf, Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat, Altun, Müfitcan, Dülger, Ersoy, Dönmez, Görkem, Dayarkol, Berk Korkut, Osman Altun, bu derlere Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizi seven kardeşiniz Baran Alsaç. Selamun aleyküm, aleyküm selam Şakran, T2 B16 koğuşuna kalmakta olan Sergen Kurucu'ya yani namı der emi, öncelikle koğuşumuzda kader birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Pehlivanlar, Enes Patoğlu, Aslan Keser, Gece Söz, Menfaat Caddesi'ne başlayan yolculuklar çile yokuşunda son buluyor. Ben T2 B16 koğuştan Enes Öz. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yapmış olduğum Koca Reis, Yaşar Köse, Ümit Alişan, Ateş Alişan Şivan, Cengiz Yusuf Al Aslan, Yusuf Aslan Keser, Kerem Gülçin, Can Polat, Türker Mertcan Kurtoldu. Bu derlere selam olsun. Son olarak da gece sözümüz, zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardı. Şakran T2 B16 koğuşuna kalmakta olan Airbags Jesse, öncelikle kader birliği yapmış olduğumuz abilerim Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Aslan Keser, Şivan, Cengiz Sergen Kurucu, Mehmetcan Pehlivanlar, Yusuf Boz, Enes Öz, Muhammed Öz, Enes Pat, gece son sözümüz, ben kimseyi yakmadım, onlar benim ateş olduğumu bile bile geldiler, ben de bu yolun sonunu bile bile girdim.

Öncelikle selamun aleyküm Murat abi. Ben 3.A13'ten Ömer Elmastaş. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştım. Ahmet Güneş, Kadir Deniz, Sidar Deniz, Baran Ayçil, Doğukan Akdemir, Osman Kırcal, Agit Arslan, Velat Arslan, Berşan Polat, Balıkçı, Özgün, Emirhan Zırhlı, Eyüphan Bozkurt, Melih Demir, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Apo Nurdoğan, Berkay Kaya, bu derlere bin selam olsun. Yan Mırın Yan Azadi, Onur Yaşam'dan Üstündür, Ahmet Güneş, Ömer Elmastaş. Murat abi ben 3.A13'den Ömer Elmastaş. Birlikte kadar birliği yaptım. Başta Mustafa Turan yani Mute, Karşıyakalı, Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Emin, Rutbil, Ferhat Kırdın, Nasır İnan, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan ve İsmail Ercan kardeşler. Bayraklılı Ercan, Ekincan dostum, Bıra, Devran, Koçan, Alparslan, Aldanmaz, Sercan, Bülbül, Emre Yener, bu derlere bin selam olsun. Şu sözle bitirmek istiyorum. Eğilip bükülenler dik duranları sevmezler. Onur yaşamdan üstündür. Ben Ömer Elmastaş, düşündürmesin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleyküm selam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'dan Aslan kardeşim, Çam Dibili Sarı Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahim Nar, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, Yenim İki Gözüm, Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım Cerim Ferhat Arslan ve Kadir Dağ dostum Osman Elçi, selam olsun. Tüm dostlara selamlar olsun. Resul Yıldız. Murat abi 1.0'lu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız, aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım, Türk Gencay, Halil İbrahimler, Bornavalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, İki Gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan, Deveci Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur, Coşkun Timur kardeşimiz, Samet Kır Dişçioğlu, Samet Kır Dişçioğlu diyor. Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan, derli canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraklı'dan Resul Yıldız. Benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız. Evet kardeşlerim, hemen sırada güzel bir şarkı var. Bir şarkı sonrası kardeşlerimin kayıt mesajlarını takriben saat 9'u çeyrek geçeye kadar, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla

muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam hattı 0541 780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
2: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Benden hemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada beraber kader birliği yaptım. Değerli dostlarım Mami, Varlığı, Sait Deniz olmak üzere. Aynı kurumda bulundum. B1 koğuşunda yatmakta bulunan aslan yeğenim Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakıyorum. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. İstisnalar hariç tüm Limon Tepelilere selam olsun. Herkese Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada kader birliği yaptım dostlarım. Öncelikle Oğuzhan Orhan, Namıder Limon Tepeli, Ozi Gedizli, Mami, Varlı, Resul Pervane ve Durmuş Akgün olmak üzere akabinde aynı kurumda bulundum. Azal Savaş, Fırat Aydın ve Mehmet Erüş'e selam olsun. Gece şu sözü bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Sana da selam olsun Murat abi. Aleykümselam Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Batuhan Başar, yani Alaçatılı Batu. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerime. Oğuzhan Orhan, Namı der Limon Tepeli, Ozi Mami, Vardı Sait Deniz, Resul Pervane, Güzel Bahçeli, Yörük Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Alişan, Harun Alkan ve dostlarım İstanbullu Kadir Eci, Bucalı Engin Çağlar, Mehmet Dağdelen, Furkan Karslı'ya selam olsun. Bu ismini saydım abilerime ve dostlarıma. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Ve geceyi şu sözle kapatıyorum. Hesap günü elbet gelecek. Herkes zamanını beklesin ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Alaçatılı Batuhan Başar. Murat abi, senin aracılığın ile aynı kurumda bulundum. Abilerime, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim Ayrancılardan Turan Avşar olmak üzere Murat Altun'da, Muhammed Kılıç, Latif Can Doğan, Ömer Cengiz Yüksel, Harun Güven, Ceyhun Karabağlı, Tolga Kartal, Ekrem Şahin, Hamza Faruk Turan, Kutay Öz Esmer, Deniz Bir Sene selam olsun. Zindan soğuk, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Selamünaleyküm Can abi Murat, ben Kurtuluş Çakarlı. Aleykümselam Kurtuluş kardeşim. Can kardeşlerim Fatih Boran, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Boran Baran, Selçuk Tüter, Ahmet Cintan, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Borancan Akalık, Mustafa Suna, Yusuf Ateş, Berkay Çelebi, Yiğit Yılmaz, Agit Kayar, Umut Sezer, Hasan ve Hüseyin Ekinci, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Esat Akdeniz, Samet Akbulut, Murat Yurdagül, tüm bu abi kardeşlerime bin selam olsun. Sevgilerimle, ben eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Can dostum Şevket Bayrak, Savaş Aktaş, Ağdayı Taşkın, Eleftos Serdar Özcan, Can kardeşim Yiğit Deniz Çakarlı, Kadir Çakarlı, Umut Çakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Hamarat, Murat Koşar, Mehmet Emin Kızılay, Emin Kızılay, Velat Çelik, Gökhan Çalışkan, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Ecellioğlu, Mehmet Akgül yani Külli, Özgür Karaboğa, tüm bu dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Sevgilerimle eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı. Can abi Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Kenan Kaya, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve tüm Birlik ailesine, Bilal Yavuzer, Cikselo, Hüseyin Bayraktar, Samet Özdemir,

0: Osman Karakalpak, Tatü İsmet, Emir Özdemir, Yakup Kaya, Murat Kaya, Sebat Akat, Volkan Kızılyer, Ömür Oturak, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit. Tüm bu dost abi kardeşlerime selam olsun. Sevgilerimle, ben eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8'den Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben başlar. Reisim Ramazan Şimşek olmak üzere, ardından Doğan Şimşek, Barış Şimşek, Müslüm Şimşek, Arda Ceren, yani Gattar Tony, Emre Tanyeri, Umut Yılmaz, Ali İlhan, Kaan Çavgan, Mert Kaleli, Faruk Sadık, Baran Savur, Boran Göret, Devran Karahan, Kemal Demirel, İsmail Yangın. Bu derlere bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. Burada kadar birliği yaptım dost ve abilere hitaben başta Volkan Fırtına olmak üzere Görkem Akgüz, Adem Koca, Pınar Ege Yalnız, Ali Düzdek, Ahmet Yalçın, Muhammed Can Adaş, Yunus Emre Seher, Rıdvan Altun, Tekin Açgöz, Yalçın Velet, Vedat Tuncer, Hüseyin Tilep. Bu derlere bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle Ahmet Kaya'dan Karayazı. Bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Veysel Şimşek. 3.0'da bulunan dostum, canım kardeşim Arda Ceren, yani Gattar Tony'ye bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle Aslan kardeşim, istisnalar hariç tüm Buca çocuklarına selamın Baki'de Hicamuti'den. Birader şarkısı Arda Ceren'e armağan olsun. Ben T1C8'den Veysel Şimşek.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Teviş'ten Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta abilerim Savaş Aktaş, Ömer Oturak, Onur Beşer, Yusuf Samat. Kardeşlerim ve dostlarım Kaan Yıldız, Mert Alıçlıoğlu, Atilla Hukulu, İbrahim Sallı, Oğuz Akbey, Haydar Ergün, sabır ve dua ile tüm kader mahkumlardan selam olsun. Güne sözüm. Hissizliğin ikinci gününde ne ilk günün heyecanı ne de yarının hevesi var içimde. Şarkımız Müjgan'dan Sevemedim Kara Gözlüm. Murat abi merhaba sana. Ben Şakran 3.0'dan Savaş Aktaş. Merhaba Savaş kardeşim. Canım yeğenim Samet Baran Aktaş koğuşumuzda bulunan Ömür Oturak, Onur Beser, Yusuf Samar, Mert Alışlıoğlu, İbrahim Sallı, Mustafa Keskin, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, başka kurumlarda yatan can kardeşim Melihcan Ataş, can dostum Berat Kurtay, Göktuğ Öztürk, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Muhammed Yalur, Hakan Çağlar, Arda Ceren. Bu derlere benden sevgi ve selamlar. Gece bir sözle benden. Baktık mevzular çözülebilecek gibi değil. Bir düğümde biz atarız. Savaş Aktaş Ali Kınık'tan senin uğruna. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Aydın Çineli, Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Canım oğlum Baran Ali Oturak. Murat abi senin aracılığında. Abim Savaş Aktaş, yeğeni Samet Baran Demir. Farklı kurum ve koğuşlarda olan abim Kurtuluş Şakarlı, Muzaffer Saklı Avcı, Kemal Kaplan, Yusuf Samar, Onur Beşer, Mert Alışlıoğlu, Mustafa Keskin, İbrahim Sallı. Kardeşlerim Efe Arslan, Omuz Zor Bilmez, Arda Ceren, Hasan Batur, Tahir Yıldız, Yunus Emre Güzel. Bu derlere benim ve abimin sevgi ve selamları bakidir. Gece bir söz. Boşuna koşmayın, kendinizi yormayın. Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak. Ömür Oturak. Murat abi şarkımız İsa Aksoy'dan Sen Benim Gerçeğimsin. Murat abi ben 3.0'dan Savaş Aktaş, 2.0'da yatan yeğenim Samet Baran Demir'e sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Tamer Demirtaş kardeşime ve Göktuğ Öztürk kardeşime de selamlarımla dayın Savaş Aktaş. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi ben 3.0'da A13 koğuştan Barışcan kart almış. Aleykümselam Barışcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbin, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra. Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı. Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3.0'lu A13'ten Barışcan Kart almış. Murat abi ben 3.0'lu A13 koğuştan Barışcan Kart almış. Başta koğuşumuzun adaleti sağlayan Mustafa Turan yani Mute. Akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı ve Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kart almışa bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede de aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3.0'lu A13'ten Barışcan Kart almış. Selamünaleyküm Murat abi ben 1.0'dan Veysel. İkinci aleykümselam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine de geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzrek, Ömer Üzrek, Halil Üzrek ve abilerin Bornavalı Kemik Erdal abim, Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emmioğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt. Satırlarıma son vermeden önce bu sözü gece armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abi ve dostlara armağan olsun bu şarkı. Halit Bilgiç'ten Özgür. Özgürlük Mahkumları. Murat abi ben 1.0'dan Veysel Ekinci. Burada kader birliği yaptım dostlarım Saadettin Bıçakçı, Yeşilovalı, Jilet Mehmet, Mustafa Argın, Murtakeli, Göksel, Cem Erdem, İstanbullu Kaan Bolat, ve abilerim Bornavalı Kemik Erdal, Ümit Alper Atakan Ürgün, kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaya Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi, bundan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Teyki'de yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun. Murat abi, gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornavalı Veysel Ekinci. Selamünaleyküm Can abim Murat. Benim için değerli olan kadın kapalıda bulunan Dile Karakaya. Kalbim seni tanıdıkça yalnız senin için atmaya devam ediyor. Her ne kadar yan yana olamasak da aynı ritimlerde birbirimizi bulduğumuzu hissediyorum. Çünkü kendine atan kalbim her saniyemde senin için atmaya başladı. O yüzdendir ki sen benim gökyüzümde tuttuğum dileğim, yeryüzünde ettiğim duamsın. Seni seven Fırat Çelenk, sevgilerimle. Aleyküm selam Fırat'ım. Can abim Murat, selamünaleyküm. Biz T1 B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Aleyküm selam Fırat ve Veli kardeşlerim. Aynı ortamı paylaştığımız abi dost kardeşlerimize senin aracılığınla selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Şakarlı, Fırat Çağrı Beyke, Mustafa Fidan, Umut Sezer, Boran Baran, Yusuf Ateş, Boran Can Akalık, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Berkay Çelebi, Yiğit Selbest, Mehmet Cengiz, Agit Kaya, Alp Şahin Erdem, Yunus Emre Doğan. Ayrıca geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Söz gümüş, sükut altınsa efendilik pırlantadır. Kendini bilen herkese bizim nazarımızda selam olsun. Herkes beyazı seviyor diye biz siyahtan vaz mı geçelim? Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk, buradan bizim için kıymetli dostlara selam göndermek istiyoruz. Faik Temiziş, Burak Ceylan, Mert ve Eko Kahraman, Ferhat Turgay, Muhammed Aydın, Oktay Özdemir, Sedat Bulut, Fatih Boran, Oğuz Soluk, Baran Yıldız, Resul Kartal, Koyraz Sayacı, Çağrı İşçi, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Volkan Kızılyel, Bilal Çetin, Polat Denerli, Azat ve Fatih Özışık, Muhittin Karakaş, Doğan Duman, Vedat Duman, Amrah Duman, Celal Eken, İbrahim Taşyan, Ali Arap Aslan, Erhan Teker, bu değerli canlara selamlar olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abim, ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torlup, Namıder Kara Erol, Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı Miço, Gökhan Aladam, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde T2B9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Roja'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara Erol, Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı Mıçı, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde Ekinoğlu'da yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem namert köprüsünden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer, tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Selamünaleyküm Can abim Murat, ben Kurtuluş Şakarlı. Aleyküm selam Kurtuluşum. Kenan Kaya, Hadir, Kadir Has Ateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve Tüm Birlik. Selamünaleyküm Murat abim, ben ben Atakan Lüder. Aleyküm selam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul, Gürgür, Berdan, Kiper, Beşir, Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertuğ, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleyküm selam Sergen kardeşim. Babam atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başlar reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbro, Murat Can, Yıldız Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den eski İzmirli Ozan Yazar. Aleykümselam Ozan kardeşim. Canım kanım olan iki gözüm Özcan Yazar, Aslan kardeşlerim, Berkay Özel, Diyar Bininci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Ayhan Baysan, Osman Karakalpak, Gürbüz Kıyatçı kardeş koğuşumuz olan, B18'de bulunan Aslan abim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Volkan Şendil, Mete Dökme, Halil Üzrek, Nuri Özden, Engin Zengin, Cikselo, Murat Koşar, Kerim Bakır, sizleri seven sayan eski İzmirli Ozan Yazar. Ben T1'den eski İzmirli Özcan Yazar, başta kanım canım yüreği güzel abim Ozan Yazar, kardeşlerim Berkay Özel, Diyar Bininci, Deniz Şahin, Eren Kotanoğlu, Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Mert Kaya. Aynı kurumda bulundum. B18'den iki gözümün çiçeği, abilerin gülü Halil Karagöz, Mehmet Karagöz burada.

her zaman bir kardeşinizin olduğunu unutmayın. Fırat Korkmaz, Nuri Özden, Yücel Özden, Vahap Aksoy, Murat Koçlar'a da bin selam olsun. Sizleri seven eski İzmirli Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A7'den Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan senin aracılığıyla abi dost kardeşlere seslenmek istiyorum. Başta kanımdan olmasa da canımdan olan aslan abilerim, eski İzmirli Özcan Yazar kardeşlerim, diğer bininci Deniz Şahin, Gürbüz

0: B1A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu, aleykümselam Eren kardeşim. Başta Aslan Dayı Mustafa Yıldırım, Aslan abilerim Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Berkay Özel. Diğer birinci İsa Aslan, Osman Karakalpak, Murat Koşar, Vahap Aksoy kardeş koğuşunda. B18'de olan abilerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Mete Dökme, Kerim Bakır'a selamlarım Bakidir. Başka kurumlarda olan Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Bilal Yavuz'a da bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den İbrahim Akbaş, aleykümselam İbrahim kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, can dostlarım Sait Sayım, Atalay, Tan Yıldız, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki dua kapı çalmaktır, sonrasına karışmak haddi aşmaktır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8'den Doğukan Erdoğan, aleykümselam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Koplu, Ahmet Deder, Atalay Tan Yıldız, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Pesket, Enes Suracı, Yusuf İslam, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki 100 türlü oyun görüp 100 türlü tecrübe geçirip akıbeti gören kişi bir tek oyun görene benzemez. Selamünaleyküm Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuştan Atalay Buratan Yıldız, kısacası Ati, aleykümselam Atalay kardeş. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Torul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki görmek istediklerini yap, duymak istediklerini söyle, yaşamak istediklerini yaşa, ne verirsen onu yaşayacağını da unutma. Selamünaleyküm Murat abi, T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayım, aleykümselam Sait kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Mehmet Evin, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki kim olduğunuzun bir önemi yok. Unutmayın ki bir kibri çöplük koca bir daha yok etme yeter. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim, ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi aleyküm selam sağ olasın Çağrı'm, estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan Kanık, Akçan Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Murat abim ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi, aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlilere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca, bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Yakışıklı abimiz Murat Bingöl, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi, gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız, Taner Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satojan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar, sağ olasın Yiğit kardeşim, aleykümselam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kaloğlu.
1: Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akça, Hasan Çömlek, Barış Akça akabinde

0: aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim, Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim, ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim, boksör Çağrı, işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı, işçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli, Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başlı olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli, Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuş'undan Menderesli Yaşar Dursun. Aleykümselam Yaşar kardeşim. B10 Koğuş'un lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman, yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlıkuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk, Teyze Oğlu, Devrim Özel, Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel, Tepecikli, Elmas Toprak'la, Muhittin Önel, yani Michelengo ve Aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu derdlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi değerli Murat abim. Ben T2C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşunuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Aslan kardeşim Zübeyir Akgüzüm, yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlıkuleli, Samet Öztunç, yani Sarı, Sedat Salman, yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta, Limontepe'li Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş, akabinde selamını esirgemen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz, hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlıkuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, Canım Kanım Aslan abim, Ahmet Güneş, Limon Tepeli, Doruk, Turgut Tokcan, Can abim, Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalım Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztürk. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalı Maras Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere, akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl, Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz, eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan Yaşamak Direnmektir şarkı armağan olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere, akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Bir Kanarda Türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul. Aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere, akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abim Ahmet Güneş, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı Maras, Sercan Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, T2C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abim Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun. Dadaş abim der ki, herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben, Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere, akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay, Sarı Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca Er, İsmail Dağcı, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Tenekeli Metin Büyükcan. Aleykümselam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim, amcam Taner, Deringöl Hale, Mustafa Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Topraklar, Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim J2 Koğuş'taki Şahin Engin, Mustafa Usler, Aslan kardeşi Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Tepecik, Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta, kardeşim Ahmet Güneş, Gaziemir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtake'den Çetin Ayçiçek, ayrıyeten kadın kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşi Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta, Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla kadın kapalıda yatan, yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çelik Öze, Canan Batur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtake'nin yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Deringöl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokçam, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, TK2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve tenekeli hızlı çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta, öz abim Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Öner, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit Şahin Gülcan Ayçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. T1A13'ten ben Kubilay Bozbey. Aleykümselam Kubilay'ım. Aynı kaderi paylaştım dostlarım ve kardeşlerim. Feriz Saçlı, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Murat Gökçay, Zeki Bahur, Murat Kıyak, Can kardeşlerim, Devran Tercan, Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar. Aynı kampüste bulundum kuzenlerim ve yeğenlerim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Aslan yeğenim Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey ve C4'te bulunan cezaevlerinde bulunan abilerim Özkan, Sole, Serkan Bozbey, azat günlerde görüşmek üzere. Yüce Allah'a emanet olun, sizleri seven Sayın Kubilay Bozbey. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Murtakeli Yılmaz Ertuğrul. Aleykümselam Yılmaz kardeşim. Öncelikle aslan abim Kubilay Bozbey, dayım Feriz Saçlı, Kedi Yusuf, namı der Çiko dayı, Müslümcan Kuzguncuk, Murat Kıyak, akabinde derdi dostlarım Harun Ağar, Yunus Sepetören, Ali Durak, İbrahim Halil Almaz, Semih Canbaz, Apo Erten, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili, koğuşumuzun Gülen Yüzü Batuhan, Yavuz Kurt ve İbrahim Hakkı Kartal. Ayrıca koğuşumuzun aslan çavuşu Devran Tercan olmak üzere tüm abi dostlara selam ediyorum. Tüm Murtake çocuklarına selamlar olsun. Geceyi Kubilay Bozbey abimin şu sözüyle bitirmek isterim. Biz önceden küçük şeylerle mutlu olan insanlardık. Sonra aklımıza sevda diye bir şey soktular, toparlanamadık. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3'ten Çay Mahalle'den Harun Ağır. Aleykümselam Harun kardeşim. Başta yakışıklı ve karizma abim Kubilay Bozbey, derdi büyüm Ferit Saçlı, Murat Kıyak, Gökhan Balcı, Kedi Yusuf, Aslan dayım Müslümcan Kuzguncuk, namı der Çiko, Murat Gökçay, Zeki Bahur ve dostlarım Yılmaz Ertuğrul, Devran Tercan, İbrahim Halil Almaz, Yunus Sepetören, Ali Durak, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Bilgin, Bilgili. Bu derli canlara bin selam ediyorum. Semih Çek'ten Bir Yolunu Bulamadım şarkısı aslan abim Kubilay Bozbey abime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T1A13'ten Bayraklı Çay Mahalleli Harun Ağırbaşlı Kubilay Bozbey abimin kuzeni Cengiz Hanlı Ferhat Aslan abime selam olsun. Aynı kurumda bulundum abi dostlarım Keko Fırat Öztaş Deren, Berkant Boran, Boran Baran, Taha Özkaya, Emirhan Erdoğan, Fatih Boran, Muzaffer Tatlı, Nazım Can Pehlivan, Erkan Pehlivan, Yiğit Altın Egemen Gürbudak, Arif Alaca, Uğur Çakır, Ercan Ekim, bu canlara bin selam olsun. Azadi günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven Harun Ağar. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13'ten Devran Tercan. Aleykümselam devam. Duruşuyla, karakteriyle örnek aldım Can abim. Kubilay Bozbey, dayım Ferit Saçlı, derli abi kardeşlerim Kedi Yusuf, Murat Kıyak, Müslümcan Kuzguncuk yani Çiko, Zeki Bahur, Gökhan Balcı, akabinde derli kardeşim Yılmaz Ertuğrul, Harun Ağar, İbrahim Halil Almaz, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Ali Durak, Akın Cem, İbrahim Hakkı Kartal, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili ve selam olsun derli büyüm Ferit Saçlı'nın derlisi Kadın Kapalı'daki Neşe Alkan'a selam eder. Son olarak geceye şu sözle son vermek isterim. Unutulmak ölmek kadar acıysa hatırlanmak yaşamak kadar güzeldir der Bozbey abi. Sizi seven sayan Devran Tercan.
2: Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Devran Tercan. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve yoldaşlarım olmak üzere Diyar Gündüz, Ali Şantaş, Ege Ürkmez, Batuhan Şimşek, Atakan Koçak, Kepçe, Eren Derli ve Aslan abim Gürkan Tilki, akabinde Derli abilerim Batuhan Öztaş, Uğur Akman, Aslan, mahalle çocuğum Yusuf Kaymaz dostuma selam eder. Burada ismi geçen tüm canlılara selam eder ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Cesaret zafere, kararsızlık tahliye, korkaklık ise ölüme götürür. Tüm Güzeltepe, Çiğli, Karşıyaka çocuklarına selam ediyorum. Sizleri seven sayan Devran Tercan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Aleykümselam. Ferit Saçlı, Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Murat Kıyak, Murat Gökçay, Kedi Yusuf, Zeki, Bahur, akabinde kıymetli değerli dostlarım başta can dostum Devran Tercan, Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul, Yusuf Sepetören, Ali Durak, Batuhan Yavuz Kurt, Alman Apo Ertan, Muhammed Bilgin bilgili olmak üzere geceye şu sözümle son vermek istiyorum. Güneşin doğuşundaki mazi bir tek karanlığı yaşan bilir. Sizleri seven İbrahim Halil Almaz. Murat abi ben T1A13'ten İbrahim Halil Almaz. Başta aynı kampüste bulundum. Dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Sertaç Akın, Orhan Tombulkaya, Emircan Adiyek, Hasan Çit, Ahmet Toy, Tekin, Açıkgöz, Epe Kepçe geceyi şu sözle bitirmek istiyorum. Saniyelerin bedelini seneler öder. Beni tanıyan tüm eski İzmir Karabağlar çocuklarına selam olsun. Sizleri seven sayan İbrahim Halil. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Alman Apo Erten. Aleykümselam Apo kardeşim. Başta Karizma abim, Kubilay Bozbey, sevgili dayım Ferit Saçlı, akabinde abim Müslümcan, Kuzguncuk yani Çiko, Yusuf Kıvılcım, Namıder Kedi Yusuf, Gülen Yüz, Batuhan, Yavuz Kurt, Muhammed Özcan, Muhammed Bilgin, Bilgili Altından Delikanlısı, Uğur Kaplan, İbrahim Hakkı Kartal, dostlarım Harun Ağar, Yılmaz Ertuğrul ve değerli kıymetli çavuşumuz Devran Tercan. Bu dost camiasına kısa sürede tanıdığım için çok mutlu oldum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizlere seven Alman Apo Ertem. Selamünaleyküm, saygıdeğer abim Murat Bingöl, ben T1A13'ten Kubilay Bozbey, sağ ol Kubilay'ım. Buradan değerli ve kıymetli dostlara selam göndermek istiyorum. Ben hemen Kapalı'da bulunan can abilerim Özcan Sole, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, ayrıca Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim ve arkadaşlarım Ekrem Birlik, Okan Erdoğan, Ayhan Kılıç, Burhan Ormancı, Ceyhun Öcal, Ferdi Bingöl, Hakan Yavaş, Çiko Gürkan ve can dostum Çamurlu Boya gece çalan bütün Çamurlu İboya diyelim. Gece çalan bütün güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ve can abim Nado Emrah Yaşar'a sevgiler saygılar, sizleri seven Kubilay Bozbey.

0: Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.
1: Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Sağ ol Halil kardeşim. Dünya kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Oysa kimse vazgeçilmez değildir. İnsan kendi yüreğine yüklediği anlamlardır. Vazgeçilmez olan beslediğin sevgiden, verdiği emekten, harcadığın zamandan vazgeçmezsin. Yaşanmışlık küçücük bir anıdan vazgeçmek, yaşanmamış koca bir hayatı feda etmekten daha zor gelir. Çünkü insanın kalbi hayal ettikleriyle değil, yaşanmışlıklarıyla çalışır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B18 koğuşundan Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Başta abim Halil Karagöz olmak üzere. Ozan yazar Mete Dökme, Arap Fırat, Yılmaz Özcan yazar Mert Yüce Öz Kocaman. B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran. T3B13'te yatan canım kanım Burakcan Baran'a selam olsun. Hayat bizi dört işlem ile sınar, gerçekler ile çarpar, ayrılıklarla böler, insanlıktan çıkarır ve sonra topla kendini der. Sizi seven sayan kardeşiniz Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Hakan Uçar. Benim için değerli olan büyüklerim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ahmet Keleşoğlu, dostlarım Mustafa Kamber, Mete Dökme, Erkan Aydın, Affan Yılmaz, Aslan Karakışa, Şaban Yatkak, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, Ozan yazar, A7 atan canımız kanımız Özcan yazar. Sizleri seven sayan dostunuz Hakan Uçar. Ben T1B18'den Hakan Uçar. Farklı durum, farklı koruluşlarda yatmakta olan Birnoğlu'da bulunan Umut Kağan, Gündoğan, Doğan, Batuhan, Çalıkuşu, Fevzi, Erdoğan. İkinoğlu'da yatmakta olan Murat Yılmaz, Aslan Dostum, Ramazan Yıldırım, Tunç Boy Uğurlalı, Yiğit Çağlar, Hakim Bal ve son olarak. Dörtnoğlu'da yatmakta olan Soner Taş, Oku Suat, Konuk, Murat Devrim. Hepinize bin selam olsun Hakan Uçar. Murat abi ben T1B18'den Berkant Baran, aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Abim Halil Karagöz, dostları Mete Dökme, Ozan Yazar, B8'de yatan aslan kardeşim Boran Baran, C15'te yatan abim Arap Fırat Yılmaz, T3B13'te yatmakta olan Burakcan Baran kardeşime Yüce Öz Kocaman'a selamlar olsun. Sizleri seven sayan Berkan Baran. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz, canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan can abim Volkan Şendil, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekderin, C3, C7 atan Halil İdem, Kınalı Eko. Hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda

0: gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok severler. Kaybedermiş bu hayatta A7'de yatan aslan kardeşim Özcan. Sen iyi ol, kendine dikkat et, o bize yeter. Gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben Menemen C2 Koç'tan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleykümselam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle Koç ve kurumda bulunan başta hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Hambacı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı, Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 Koğuşlu Yatan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim, canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim, reis Harun Güven Öz abim, Tolga Kartal, Asarlık Sefiri Alaaddin Akda, Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin, Ahmet Öz Esmer, Alaçatılı Batuhan Başar, Ceyhun Karabağlı, Can dayım Murat Altında, Adanalı Cuma dayı, Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere, reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Butin, Namıder Bornovalı Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, büyük al oğlu Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan kemik Erdal amcama ve reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Sanmasınlar Öldük şarkısı armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abim Murat Öztaş Delen, Namıder Keko, Soner Meç, Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, Namıder, Direş Kürşat, Yedi Baba, Tamer, Kaşıkçı, Barış Altıntelim, dostum Ferhat Kalender, Velat Aslan, Ekrem Bayraktar, Arif Öztop, Kara Sinan, Avcı, Ferdi Koç, Sezer Erol, Servet Tekin, Sercan Eken, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın E tipinde yatan Agit Arslan'ın derlisi Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran, T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, Namıder Mute, Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat, T4'de yatan abim Suat Konuk, dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Hakan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sebattin Salman. Bu derlere bin selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran, T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'de yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan, T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Aşık'ta yatan abim Sebattin Salman, Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum elbet, bir gün Ahmet Kaya'dan Karayüz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Menemen A8 Koğuşlan Çimentepe'li Eşref Duman. Aleykümselam Eşref kardeşim. Başka hapishanelerde yatan derli mahalle büyüğüm abim Serdar Özcan, reisim Tayfun Demirtaş, aslan babam Nurettin Duman, abim Tamer Demirtaş, dayım İbrahim Kaya, abilerim Veli Deveci, Hasan Yüz Temur, Bahattin Şengel, dostlarım, kardeşlerim Mustafa Evci, Fehmi Vardal, Sedat Can Devrilmez, Hamdi Vardal, Çeki Başkan, Murat Savaş, İlhan Sayhan, Arda Çetin, Mehmet Can, Ersan, Hikmet Şahin, Devran Karahan, Arap Mert Pope, Murat Ali Şimşek, Ali Akarsu, Mehmet Çakıcı'ya bin selam olsun. Ben Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8 koğuşundan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta Aslanlar Aslan Ödemiş'te yatan babam Nurettin Duman, eniştem Cem Sülpçin, Afyon'da yatan amcam Eşref Duman, reisim Tayfun, Demirtaş Üçnoğlu'da yatan dayım İbrahim Kaya, suç ortağım canım kanım Mehmet Ali Vardal, Antalya'da yatan eniştem Kerem Kaçar, İkinoğlu'da abim Tamer Demirtaş ve son olarak aynı kurumda bulundu. Canım kanım yeğenim Hasan Yüksek, bin selam ediyorum benden bu canlara. Suç ortağım Memo'ya Mutihi Jandan, güzel bir şarkı armağan olsun Çimentepe'li Eşref Duman. Murat abi, ben Menemen A8'den Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efe Cantaş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak olmak üzere dostlarım Çamdibili Tugay İrdem, Çamdibili Doğan Koçak, Erhan Aydın, Hüseyin Kurt, İbrahim Çetin, Cem Yüce, Emrullah Mutlu, Gani Hasan, Saki kardeşim, Balina, Vedat Budak, Seymen Kurt, Ferhat Sa, Hasan Bedir, Ercan Çelikgil, Tuna Candan, Hakan Yüksel, Ege Öze, Hüseyin Çetinkaya, Ozan Ulubey, Umut Ayhan, Nurullah Kaya. Bu dostlarıma selam ederek bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Biz eğilenlerden değil, dik duranlardanız eş hocan. Murat abi, ben Menemen A8 koğuşundan Çimentepe'li Eşref Duman. Başta kardeşlerim Efe Cantaş, Şahin Bingöl, Eyüpcan Uçak, Celal Doğan Koçak, Tugay İrdem, Erhan Aydın, Balina, Vedat Budak, Pisko, Emrullah Mutlu olmak üzere aynı kurumda bulundum. Abi dost kardeşlerim Hasan Yüksek, Şerafettin Debeci, Erdem Çakıcı, Doktor Zeki Kaya, Cüneyt Çetin, Deniz Kahya, Özcan Boral, Özcan Doğan, Hüseyin Glor, Çakır Osman, Yunus Batur, Murat Tanhan, Hıdırcan Kul, Çetin Kepçe, Gürhan Uyan, Cihat Aksakallı, Apo Yaz, Ramazan Yaman, Fırat'a bin selam ediyorum. Bazı yaşamlar ölümden de beterdir Eşref Duman.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim, hepinize sevgiler, selamlar. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştım. Şimdi WhatsApp'tan kaldığım yerden devam edeceğim. Mesajlara geçmeden önce hemen küçük bir paylaşım yapayım. Abi kardeş, abla kız kardeşlerimle, duyanlar, duymayanlara. Allah nasip ederse pazartesi günü itibariyle değişmemeksizin akşam 8'de sadece WhatsApp mesajlarıyla başlayacağım. Kayıt mesajlarıyla devam edeceğim. Takriben gece 12.30-1'e kadar. Belki bir çeyrek geçeye kadar da olabilir. Çünkü WhatsApp mesajlarından çoğalma olunca artık Allah izin verirse pazartesi günü WhatsApp üzerinden başlayacağım. Saat 8'de. Bundan sonra Murat'la Gönülden Gönüle pazartesi itibariyle saat 8'de başlayacak kardeşlerim. Kayıt mesajları da aralarda paylaşacağım. Gece 12.30-1'e kadar mesajlarınızı, WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaşacağım. WhatsApp'ımızı bitirip kapattıktan sonra da SMS mesajlarınıza geçeceğim. Kardeşlerim, bilginiz olsun. Ama yatan olur, ama duymayan olur. Bilginiz olsun şimdiden. Hatırlatıyorum, süreç içerisinde birkaç kez daha sizleri aciz etmemeksizin paylaşacağım. Cumartesi günleri de kayıt mesajı olan kardeşlerim, biliyorsunuz cumartesi günleri 7'yi çeyrek geçe başlıyorum. 9-9.30'a kadar veya 9'u çeyrek geçeye kadar tüm kayıt mesajlarınızı bir anda paylaşıyorum. Sonrasında WhatsApp'tan gelen mesajları paylaşıyorum. Allah nasip ederse yarın haftanın son Murat'la Gönülden Gönüle programının her cumartesi olduğu gibi bu şekilde, yarın da aynı şekilde olacak. Pazartesi itibariyle Murat'la Gönülden Gönüle akşamları saat 8'de başlayacak. Gecenin ilerleyen saatine kadar WhatsApp mesajlarını paylaşacağım. Sonrasında SMS mesajlarına geçeceğim. Bilginiz olsun kardeşlerim. Hemen Sedat Elmas kardeşimin mesajını paylaşayım. Kaçtı T2A4'teki abi kardeşlerim. T4A2 koğuşundaki kardeşlerim, abilerim. Yanınızda Ümit Arslan var, Ali Çağlak var ve Olcay Ergül. Öncelikle Sedat Elmas kardeşimin T1B14'ten cümlesine ve Yalçın amcama Murat abi selamlarımı, sevgilerimi yollar mısın dedi Sedat Elmas kardeşim. Sonrasında Ümit Arslan, Ali Çağlak ve Olcay Ergül kardeşlerim. Geçmiş olsun. Sizlere de Sedat Elmas kardeşimin çok çok selamları vardı. Bir de T2A4'teki abi kardeşlerim. Bu kardeşler herhalde sizin koğuşunuzda. O da teafuk oldu. Ümit Aslan kardeşime söyler misiniz? Bir radyoyu dinleyiversin. Hemen Mustafa kardeşimin mesajını paylaşayım kendisiyle. Sonra normale dönelim. Evet. Neymiş? Şakran T2A4 koğuşundan Ümit Arslan. Sevgili Ümit kardeş, sen bizim dostumuz Mustafa'nın kayınbiraderiymiş. Talihsiz bir olay başına gelmiş. Mustafa az önce aradı beni. Konuştuk. Murat abi benim kayınbiraderim dedi. T2A4'teki abi kardeşler, kardeşlerimiz, Ümit kardeşim de benim çok sevdiğim, sizin kadar kıymetli, gönlümde güzel bir yeri olan Mustafa kardeşimin kayınbiraderiymiş. Sahip çıkarsanız zaten bir haftadır herhalde yanınızda yatıyor. Başından talihsiz bir olay geçmiş diğer kardeşlerimle beraber. Ümit kardeşim, eniştenin, sonra Sibel'in, yani ablanın sana çok çok selamları var. Dışarıda uğraşıyoruz abi dedi onları çıkarmak için. Haberin olsun sevgili Ümit Arslan kardeşim. İnşallah duyuyorsundur. Duymuyorsan da duyan abi kardeşler, eniştesi Mustafa ve ablası Sibel'in çok çok selamını söylerseniz sevinirim. Ayrıca Sedat kardeşimin de çok çok selamları vardı. Hepsine haber olsun kardeşimizin. Sizlere de sevgiler, selamlar T2A4'teki tüm abi kardeşlere. Ben 3 nolu A13 koğuşundan Karşıyakalı Aykut Polat kader birliği yaptım. Dostlarım Mustafa Turan, yani Mute, Ali İmran Korkmaz, A2 Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekin, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Al. Bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Bu arada Serhat Küçük, Serhat dayıcım, Mertcan kardeşim. Mertcan, dün akşam mesajların okunmadı. Bilerek okunmadı. Yanlışlıklar var. Mertcan Karayüz. Mertcan'ım, senin de selamını aldım. Dün Serhat Dayı'ya da söyledim ama herhalde yanlış anlaşıldı galiba. Pazartesi demişsin ki Murat abi dakikamız yok, pazartesi yeni mesajları göndereceğim dediğin için dün ve bugün okumayacağım. Çünkü yanlışlıklar var, pazartesi yeni mesajlar bekliyorum Mert canım. Haberin olsun, senin de selamını aldım. Serhat Dayıcığım senin de selamını aldım. Aleyküm selam, sizlere de koğuşunuza da sevgiler selamlar olsun. Bir de anons yapayım sevgili kardeşimiz. Bakayım hemen mesajını açayım. O mesajlardan bir gelişme yok. Biz yazdık ama Darya yazdı, mesajlarda yanlışlıklar var kardeşim dedi. Kimseden bir tepki gelmedi. Neredeydi o kardeşimizin? Evet, T4B17 Umut Akkuş. Sevgili Umut kardeşim. Sonrasında Kerem Yavuz. Sonrasında hemen kardeşlerimizin dün isimlerini söylemiştik. Emirhan Tapan. Emirhan. Bugün de bir değişiklik olmadı. Hepsinde, bütün mesajların hepsinde yanlışlıklar var. Sevgili kardeşlerim, T4B17'deki abi kardeşlerim, duyan varsa Emirhan'a, sonrasında Doğukan Taşar dayıya, akabinde kimler vardı, Kerem Yavuz kardeşime söylerseniz, ilgilenirlerse gönderdikleri gün paylaşacağız Allah nasip ederse. Hemen diğer mesajlara geçelim. Öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben 3 nolu A13 koğuşlan Mustafa Turan, yani Mute. Kadın Kapalı'daki kıymetli eşim Zeynep Turan radyo başına. Kıymetliyim, geçeceğini bildiğimiz bu sayılı günlerde bol bol özlem biriktiriyoruz. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi bu günlerin de bir sonu olacak. İşte o zaman tarih yazacak hiç bitmeyen hikayemiz. Aslan eşim Zeynep Turan'a Yıldız Silve'den Aklım Hep Sende şarkısını armağan ediyorum. Ben 3 nolu A13 koğuştan Mustafa Turan, yani Mute. Başta kader birliği yaptım dostlarım. Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Emin, Rutbil, Emre Yener, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Ömer Yasin, Elmas Taş, Mecit Dikici, Barış Ercan, Sercan Bülbül, Devran Koçan, Ercan Ekim, Batuhan Ekşioğlu, aynı kurumda bulunan Balıkçı Özgün ve Berşan Polat'a, Foç Açık'ta bulunan dostum Mert Esen'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Dersimli Dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulundum kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Afo İlba, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kına, Muzaffer Gürler, Azat Özışık, Şahin Demir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Menemen TTP Kapalı Cezaevinden Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak, başka kurumlarda yatan dost ve kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Abi aynı kurumda farklı koğuşlarda bulunan dost ve abiler Sinan Yoldaş, Mehmet Fatih Özışık, Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçtim, Yiğit Özyurt, Murat Ayat, Ahmet Altunbaş, Muhammed Mustafa Savcı, Menemen C10'da bulunan dostum Orhan İşmarcı, T2'de bulunan abim Sidar Erol'a selamlarım bakidir. Abi ismini saydım bu canlara Serkan Reşber'den haberim yok şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu C3 koğuşundan İbrahim Barlay. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1V7'den Furkan Güne Bakan. Başta beraber kader birliği yaptım. Abilerim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Aslan Dayım, Fırat Doğan, Ballıkuyulu Ali Gökçe, Gökçe Ali Durmazer, Enes Keçik, İbrahim Berktunç, Fatih Haldemir, Muratcan Ergün, İbrahim Macit, Buca, Gedizli, Koko, Azat Emen, T4B8'de yatan kuzenim Eren Güler, şerefli bir yaşam uğruna bedel ödeyen bu kıymetli dostlara ya musalla ya mahpus şarkısı armağan eder. İstisnalar hariç tüm kadere mahkumlarına selam ederim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B17'den Doğukan Öz. Başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, kardeşlerim Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Azcan Yatbaz, Baran Gerçek, İbrahim Akbaş, Ekrem Birlik, Mazlum Bakan, Berkan Kiper, Osman Temel olmak üzere ismi geçen abi dost kardeşlere selam ediyorum. Kıvırcık Ali'den Isırgan Otu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran T2B16 koğuşuna yatan Baran Gerçek, kader arkadaşlarına Ahmet Kaya, burada günler geçmiyor şarkısı armağan olsun. Cezaevi diye bir yer var, heveslerimiz, hayallerimiz, sevdiklerimiz hepsi orada. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim, ben T3C8'den Yiğit Turan. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Öncelikle değerli abim Mert Turan, Tevfik Aydın, Baran Berşer, Refik Aydın, Emin Aydın, Ege Ürkmez, Ege Akkoyun, Hüsnü Can Aydın ve son olarak Erdal Talya abime bin selam ediyorum. Murat abi ismini zikredemedim tüm Çiğli Güzeltepe çocuklarına da bin selam ediyorum. Bu canlara Erkan Doğanay'dan Çekilmez Hasretin çalarsan sevinirim Murat abi. Geceye bir söz söylemek istiyorum. Varsa paran pulun alem olur kulun, yoksa paran pulun mezar olur yolun Yiğit Turan. Değerli Murat abim, ben T3C8'den Yiğit Turan, değerli abim Mert Turan. Benimle kadar birliği yapan dostlarım Cesur, Ergun, Murat, Güngör, başka kurumlarda olan abi kardeşlerim Amrat, Tatlı, Adem, Sabek, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit, Muhammed Maya, Yiğit Şirin, Serhat Sayan, Murat abi, bu canlara selamlarım bakidir. Enver Yılmaz'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Yol kararında yokum diyen haindir Yiğit Turan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Gediz Yukarı Mahalleden Bozo Yusuf Uçan Kuş. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığın ile kader birliği yaptığım Escobar abim, Fırat Gezgin başta olmak üzere dayımız Erkan Ecellioğlu dost abi kardeşlerim. Berdan Doğanay, Cavit Kıran, Hasan Kula, Akındal, Cio Yaşar, Doğanay, Dede Emer, Mustafa Doğan, Eren Dinçer, dedelerimiz Zeki İbru, Yusuf Asi, gece bir söz. Madem çok cesursun hele bir yanlış anlayın. Keşfilov'dan gidersin araya şarkısı gece armağan olsun. Murat abim sana da iyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olasın Yusuf kardeşim. Murat abi ben T1B11'den Bozo Yusuf Uçankuş. Bulunduğum kampüste olan dost abi kardeşlerim. Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak Haciko, Mehmet Nurullah Tar, Mike Alican Yaşar, Mehmet ve Ferhat Yıldırım, Erdoğan Şahin Furkan ve Ferdi Devrim, Ferdi Bingöl, İbrahim Can, Erdoğan, Ulaş Tekmanlı, bu derlere selam olsun. Tereddüt edenin sözünü keserler ve selam. Bu gece tüm şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ben Üçnoğlu A12'den Gökhan Karakoç, öncelikle hücrede bulunan değerli dostum Amrah Tatlı, Serhat Sayan yani Müşko, aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Oğuzhan Akyol, Müfitcan, Kürşat Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdemir Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş D'de bulunan değerli abim İrfan Kıya, Koç Açık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Kahramanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç, kampüste bulunan tüm Manisa Merkez ve Kasaba Mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3A12'den Mert Ütücü. Başta kıymetli değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Müşko, hayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Ömer, Erces, Adem Çat, Azat Demirhan ve Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Armağan Eleftoz ve abimin değerlisi Emrah Tatlı, Foça'da olan değerli dostum Koray Öztürk, Mert Teke, Aslan kadrosuna binbir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü. Şakran B18 koğuşuna bulunan kardeşim Ozan Dağhan'a, Tekirden yıkamazlar beni B18 koğuşuna bulunan Erdin Mustafa, Süleyman, Cem, Ömer, Barış ve tüm B18 koğuşuna armağan olsun. T3A9'da yatmakta olan kardeşim Yusuf İslam Çetin, Adanalı Ayhan, döneceğim bir gün abisi Veli Deveci'den, kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz aslan kardeşim benim. Selamünaleyküm, ben Manisalı İbrahim Akar, aleykümselam İbrahim kardeşim. Kadın kapalı C5 koğuşuna yatan Havva Ünal, gönlümün sultanı, hayatımın anlamı, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Tan Taşlı'dan Gidişat şarkısı bize gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar, ben Ankaralı Okan Arslan, aleykümselam Okan kardeşim. Senden isteğim Mustafa Yavuz'dan Kardeş şarkısı, rahmetli babam Oktay Arslan'a, Sincar cezaevinde bulunan abim Ozan Arslan'a, İzmir Üçnoğlu koğuşuna yatan abilerim ve kardeşlerim Mert Demirhat, Fırat Sağında, Kemal Özenç, Hüseyin Dinç, İbrahim Akar, Hacı Lakaplı, İbrahim Kaya, Kaleli Neco Öner, Kaleli Ruhni, Serkan Yıldız, Fırat Kaya, Şahin Gündoğan, Mert Narin'e istemiş olduğum şarkı çalarsan Murat abi çok sevinirim. Ben Edo Saraç, Neşe Kaynağım radyo başına. Şu deli başıma bir dert olsan bin dermana değişmem seni. Sen bende çok farklı bir mevzusun, öyle de kalacaksın sevdiğim Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, dünyamın uydusu radyo başına. Neşe Kaynağım, bize ayar olan çok ama frekansı tutturabilen yok, sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Şakran T3C5 koğuşundaki ömrüm her şeyim Emirhan Ceylan radyo başına. Nasılsın, ne yapıyorsun, umarım iyisindir. Bugün de sana günaydın demeden bir güne başlıyorum. Günüm ne kadar iyi olur bilemem ama sensiz buralar çekilmiyor. Sen yeter ki iyi ol, aklımda kalbimde her daim seninle. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol bir tanem. Şakran T3C5 koğuşundaki canım sevgilim Emirhan Ceylan radyo başına. Aramızda mesafeler ve günler olsa da kalbim hep senin yanında. Her gece seni düşünüp bir an önce kavuşacağımız günü hayal ediyorum. Sabret sevgilim, güzel günlerimize az kaldığına inanıyorum. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Murat abim selamun aleyküm. Ben kadın kapalıda yatan Yersu Gökçe Tosun. Aleyküm selam kız kardeşim. İkin oğlu A16'da bulunan, canıma can katan canım eşim Kadir Tosun. Duvarlar ayırsa da kalbim hep senin yanında. Özgürlüğüm kısıtlı olabilir ama sana olan sevgim sınırsız. Günler geçer, kapılar açılır. Sana olan sevdam hiç bitmez. Demir kapılar ardında bile aklımdaki tek kişi sensin. Beni dışarıdan değil kalbinden bekle. Çünkü ben sana dönmek için yaşıyorum. Murat abi, eşime Linet'ten meğerse. Murat abi selamun aleyküm. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Biz cezaevindeyiz diye yargılayacaklar ama kimse o güzel kalbimizin, merhamet dolu yüreğimizi ve aslında nasıl bir insan olduğumuzu bilmeyecek. Ben biliyorum ki iyi günde kötü günde ellerimiz hep bir olacak. Asla birbirimizi bırakmayacağız. Her zaman birbirimize dağ olacağız. Sen benim sabrım, umudum ve huzurumsun. Kaderimiz bir ama az kaldı. Biraz sabır. Seni çok seviyorum kadınım benim. En güzel günleri. Selamünaleyküm Murat abi. Biz bir nolu B4 sarsılmazlar koğuşundan sarsılmaz Serhat Bostaş ve Celomen. Aleyküm selam Serhat ve Celo kardeşim. Kıymetleri Zıla Zongul ve Zeynep Urak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derlere armağan olsun. Sevgilerimle Sarsılmaz ve Celomen, Pozi ve Murat Boz yapar mısın şarkısı, çalar mısın canım abim, seviyorsun, kendine iyi bak, sağ olasın Serhat kardeşim, ben de sizleri seviyorum. Murat abi biz bir nolu B4 koğuşundan Sarsılmazlar koğuşundan sarsılmaz Serhat Bozdaş ve Celomen, kıymetliler Zıla Zongul ve Zeynep Urak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgi.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Buradan kadın kapalı B7 yapmakta olan canımdan çok sevdiğim canım kanım, tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı canım karım. Bu hayattaki tek sevdiğim, tek gerçeğim sana olan aşkım. Gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyüyor. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkası için atmaz. Seni canımdan çok seviyorum. Benim güzel yüzlü karım, tek gerçeğim Gamzem. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşlu olan Davut Demirkıran dayımın değerlisi Vildan yengeme de bin selam olsun. Benimle birlikte yatmakta olan öncelikle kardeşim İlhan Özdemir, akabinde Mertcan Karayüz, dayım Serhat Küçük, dostum Yusuf Oyur, Ali Baran Koç'tan Hamit Elma, Eyüp Yeldir, Bozyakalı Cemal, kapıdan şerefiyle çıkan tüm kardeşlerime selam olsun. T2A4'te yatan Adnan Efe Özdemir radyo başına. Seni görünce sadece yüzüm değil içim gülüyor. Bir bilsen gönül bahçemde sana hayran ne çiçekler açıyor. Sevdiğime Nazan Öncel'den Beni Hatırla şarkısını armağan ediyorum. Buca kırıklar fet tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik, Ahmet Kaya, sensiz yaşayabilmeyerem şarkısı babama gelsin, seni çok seviyorum. Babamın sözü, herkes kendine yakışanını yapar, kızın Arya. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca F tipinden Kanivar Çelik, aleykümselam Kanivar kardeşim. Tüm hapishanelerdeki dost abi kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Umarım tüm mahkumlar tez zamanda ailesine kavuşun. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı herkese armağan olsun, selametle. Ben Mengü Sever, Şakran T3'te yatmakta olan başta çok değerli abilerin abisi Zeynel Çolak, Barış abime, canımdan çok sevdiğim eşim Hacı Otman'a ve kıymetli dostları Şeytan Serdal, Ceyhun Öcal, Orhan Tan, Ali Seydi İnik, Emrah Doğan, Umut Arslan, Berşan Polat ve oğlu Umut Zor Bilmez'e sevgilerimizi ve saygılarımızı iletir. Allah yar yardımcınız olsun. Rabbim dik duruşunuza, gülen yüzünüze zeval vermesin. Uygar Donay'dan gel. T3B9 koşuna atan kardeşimize Diyarbakır'dan evimizin küçüğü ama kalbimizin büyüğü. Seni seviyoruz ailen. Kurtuluşum, sana sorunsuz bir hayat vaat edemem. Çünkü hepimiz zorluklardan payımıza düşeni alıyoruz. Ama sana söz verebileceğim tek bir şey var. Tüm bu zorluklara, zaferlere ve hayatının bizim için hazırladığı diğer her şeye karşı senin yanında olacağım. Gökçe Çiçek Çakar'dı. Koca adam, içinde sen olmadan hayat nedir? Sadece bir kara delik, sonu yok. Başlangıcı yok, anlamı da yok, neşesi yok. Huzuru ya da uyumu yok. Seninle tanıştığımda olmam gereken kişi olduğumu hissediyorum. Seni tüm sınırların ötesinde seviyorum. Gökçe Çiçek Çakar'dı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foç Açık Cezaevi B4 koşulan Berat Kurşun. Aleykümselam Berat kardeşim. Akabinde yol yemez Şakran kadın kapalıda yatan eşim Betül Kurşun'a. Bugünlerde illaki geçecek. Senin hep yanında olacağımı bil. Seni çok seviyorum. Yamacım da çok öpüyorum. Murat abi senin aracılığınla can eşime Özgür Kaplan, sensiz belayım şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde yine eskisi gibi ailecek yan yana olacağız. Sadece biraz sabır. Seni Rabbime emanet ediyorum. Kendine çokça iyi bak. B15 koğuşundaki abla kardeşlerime de çokça selamlar olsun. Ben Zehra Delikanlı, Şakran Kapalı T1B17 koğuşuna bulunan Veysel Çapkan radyo başına. Veysel Çapkan'a öncelikle yanında olan bütün arkadaşlarına selam olsun. Veysel'im, seni göreli birkaç gün oldu ama o gün sana sarıldığım an hala aklımda. Mesafe sadece uzaklık değilmiş. Sevdiğin insan için göze aldığın bir fedakarlıkmış. Bunu en çok da seni özlerken anlıyor insan. Kendine iyi bak sevgilim. Tefo'dan Yak Gel şarkısı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. İyi geceler aşkım. Murat abim hayırlı akşamlar. Sağ ol kız kardeşim. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisindir. Kurban oldum. Seni çok özledim vallahi. Allah büyüktür Halis abim. Yeter ki sen iyi ol. Yeter bana. Ben önce Allah'a sonra da sana sığınıyorum. Çünkü senden başka kimsem yok. Biliyorsun senin o gülüşüne kurban olurum güzel adam. Allah'a emanet ol inşallah. İyi geceler. Kurban oldum. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna atan sevdiğim Damla Avcı. Sensiz bir hayat, ellerini tutmadan geçen bir ömür. Asla istemem Eyüphan. 3 gecedir yatamıyorum.

0: Murat abi ben Damla Avcı, B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la, İrem Çeliközü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Bir şarkı, bir mesaj da okuyayım. Bir şarkıyla. Evet, bir şarkı. Sıradaki şarkıyı da paylaşayım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Bizler iyiyiz. İşte Manisa'ya gidecektim. Evde su tesisatı ile ilgili işler çıktı. Ona usta gelecek yarın. Abimler Marmaris'e halama gitmişler. Hafta sonu da buraya uğrayıp gidecekler Ankara'ya. Yoğun olarak devam. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet, sırada bir şarkı. Şarkımızdan hemen sonra kaldığımız yerden devam.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat T4 A1 koğuşundaki canım kanım Vedat Arslan'a selam ediyorum. Haberini aldım, çok üzüldüm ama şunu unutma ki çok karanlık ve zor geceler geçirdik. Her gecenin de sabahı olmadı mı? Her şey geçecek, sen canını sıkma Aslan Velom. Seni çok özledim, seni seven kardeşim Berşan Polat. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat T4 A1 koğuşundaki Vedat Arslan'a bin selam olsun. Canım abim çok az kaldı, eski günler değil daha güzel günler bizi bekliyor, sen her koşulda aslanlar gibisin. Biz ne kadar düştük sansak da düştüğümüz yerden kalkmasını da biliriz. Yaşadıkça oyuna dahiliz, gözlerinden öpüyorum. Seni seven kardeşin Berşan Polat. Şakran T3 B9'da yatan Berşan Polat'a bazı sevgiler yüksek sesle anlatılmaz. Sessizce, sabırla ve hiç eksilmeden yaşanır. Kalbimdeki yerini hiçbir mesafenin değiştirmediğini bilmeni istiyorum. Bazı bağlar zamana değil kalbe emanet edilir. Seni seviyorum. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu'dan Çukur Mahalle'den Samet Kırk Dişçi oğlu. Aleykümselam Samet kardeşim, namı der. Cio kader birliği yaptım abilerim. Nurettin Ersarı, Mehtaplı Tanju, Koca, Koruçay'dan Eyfan, Dinçer, Cenk Koşun, Eşref Beket, Olga Şemen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut, değerli dostlarım Çiğli Harman Dalı'ndan Görkem Sarı, Tansel Süngü, Olcan Yazıcı, Sergen Duru, Mustafa Ulu, bu abi kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan götüreceği tek şey tozdur. Canbay ve Muti'den en güzel şarkılar abim Nurettin Ersarı'ya armağan olsun. Ben Tepecik Çukur Mahalle'den Samet Kırk Dişçioğlu, namıdar Cio. Bir nolda yatan eniştem abim Selahattin Yıldırım canımsın. Emre Bakaç, Ciyager Soner, Demirci Baran Eroğlu, Berk Çavuş, Tolga Yalur, Metocan Yılmaz, Yılmazsak, Zalim Fırat Padak, Azat Başak, Yusuf İstanbul'a, Mehtaplı Tanju Kocak. Günler ne kadar zalim olsa da geçmeye mahkumdur Cio. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı Tanju Koca abime armağanımdır. Selamünaleyküm, aleykümselam. B6 koğuşuna yatmakta olan Aslı Tunçlar, yani gözümün bebeği Aslan Anam. Nasılsın? İnşallah iyisindir, kurban oldum. Az daha sabır, bizi bu cezalar yıldırmaz, ancak kilo aldırır. Başımın tacı, gönlümün sultanı anam. Müslüm Gürses'ten sultanım armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Çimentepe'den Bedava Yaşar. B6 koğuşuna yatmakta olan Aslı Tunçlar, yani canıma can olan kadınım. Aslan eşim, nasılsın sultanım? İnşallah iyisindir. Biz çok iyiyiz, sen çok iyi ol. Az daha sabır. B6 koğuşun hanım ağası, az daha sabır. Aşk kadınım, canıma can olan kadınım. Kibariye cennetim sensin şarkısı armağan olsun. Murat abim iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol kız kardeşim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Canım ben halamın yanına hastaneye geçiyorum. Yarın da Allah'ın izniyle yola çıkacağız. Lütfen kıyafetlerini düşüm yaptır.

0: şeyler getireceğim. Konuşamadık çok aradığında. Konuşuruz detaylı. Bazı şeyler mis, bazı şeyleri diyelim. Mis kokulum benim. Öpüyorum gül yüzünden. Şakran T3 cep 5 koğuşuna bulunan nişanlım Mert Çulhar diyor başına. Mert'im seni iyi görmedim. Lütfen dik dur. Yemene içmene bak, beni üzme. Sabret ay yüzüm. Sen yol ki ben de olayım. Bak halimi gördün. Beni üzme. Katlandığım onca şey var senin için. Seni çok seviyorum mis kokulum. Allah'a emanet ol. Ben hemen T-Tipi kapalı cezaevi A8 koğuşuna yatan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Seyfi Doğanay'dan Dön Gel şarkısı armağan olsun. Ben hemen T-Tipi kapalı cezaevi A8 koğuşuna yatan oğlum Emrullah Mutlu ve arkadaşlarına Gökhan Doğanay'dan vay dede armağan olsun. Kardeşler bir müsaade edin, şu WhatsApp'ı bir açıp kapatayım ya. Delirtti beni ya. Allah'a billahi şu 3 gündür 4 gündür yine başladı sıkıntılar kardeşlerim. Bir müsaade edin, hemen şunu bir açayım. Evet, şöyle bir açılsın bakalım. Hadi şansımız da düzeldi diyelim. Hadi bakalım. Evet düzeldi, çok şükür. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1 Ayş, ölümsüzler koğuşundan tahliye olan Cengiz Aydan. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan başta Gümüş Balalı, Murat Eres, Namıder Balina, Ahmet Gezer, Namıder Rafik Daykolu, Engin Kaya, İlhami Türkmen, Engin İrvas'a, Onur Serme yani Dino, Oğuzcan Oğuz yani Goştu, Berkan Mert Türk, Alpaslanlı yani Hançer, Bergamalı, Bergamalı Gökhan Çalışkan, Samet Menek, İbrahim Dağlı, tüm Ayş koğuşuna selam olsun. Geceyi Balina Murat abimin sözüyle kapatmak. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kayda değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Şakranda yatan canımın yarısı Şakir söylemez. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Rabbim kurtarsın seni ve tüm şerefiyle yatan kader mahkumlarını da. Murat abim bize şu benim divane gönlüm şarkısını çalar mısın? Emir Pehlivan oğlu Emirhan Kalburcu dizede. Size de armağan olsun. Ben Buse, dört nolu'da bulunan varlığı şükür sebebim Şakir söylemez. Her gün bir önceki günden daha çok seviyorum seni. Her sabah uyanır uyanmaz aklımda kalbimde ilk sana çıkıyor. Benim dünyamdaki cennetim. Varlığıyla dünyamı güzelleştirip kalbime huzur, ruhuma yuva olan sevgilim. Ben sende yalnızca aşkı değil, hiçbir yere gitmeden ait olmayı öğrendim. Kalbimin en güzel köşesi, ruhumun en derin yanı. İyi ki sen kalbim. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna bulunan Tülay Çakmak. Aleykümselam kız kardeşim. Arkadaşlarım Yağmur Yılmaz, Melike Baran, Menteşe. Adını burada geçiremedim, bütün arkadaşlarıma selam ediyorum. En güzel şarkılar sizlere armağan ediyorum. B7 koğuşunda geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Sorsan ikimiz de maviydik, birimiz deniz, birimiz gökyüzü. Barışmak, serbest kavuşmak elbet bir gün. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak. Not Tülay, ben Yalçın. Remziye arkadaşım bana ulaştı ve herkese çok selamı var. Biz de herkese iyi akşam. Karışmış burası. Bir dakika şurada şunu bir ayıralım. Herkese çok selamları var. Biz de herkes iyi. Hiçbir sıkıntı yok, seni seviyorum. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak. Murat abi iyi akşamları, yayınlar. Şakran Kadın Kapalı'da bulunan canım kız kardeşim Başak Ceviz Kıran. Şakran bir nolda bulunan canım kardeşim Berdan Batın Doğanay, Yaşar Doğanay, İbrahim Doğanay, Taner Ceviz Kıran'a çok selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Size de güzel bir söz bırakmak istiyorum. Biz sevmediğimiz yollara sevdiklerimiz için girdik. Çoğu insanın hızlı olduğunun farkındayım ve koşmayı sadece çocuklar sever. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak, İlgen Mango, İlgen Mangosar. Doğru mu okuyoruz? T1C6'da yatan aslan eşim her şeyim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sen benim geleceğe baktığımda kurduğum en güzel hayalimsin. Bir tanem seni çok ama çok seviyorum. Başaracağız şarkısını en değerlime armağan olsun. Ben T1C6 koğuşundan Turan Abanuz, beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memiş olmak üzere Ahmet Yeşilyurt, Mike Alican, Yaşar Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekeci, Kaan Körpınar, Yılmaz Güneysak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, Serhat Bakır, Doğukan Satoğlu, İbrahim Erişen, farklı koğuş kurumlarda yatan derliler, Abdullah Gültekin, Ahmet Cintar, Ferhat Er, Cikselo, bu derlere bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Ben Fat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşundan son bulur. Sizleri seven Turan Abanuz. Murat abi, ben Cemile Temoçin, Burak Temoçin kocam, çok özledim. Gittim hastaneye, annenle ilgilendi ama bir şey haftaya olacağım. Ameliyat sıkıntı yok, kendine iyi bak. Hiçbir zaman yokluğunu hissetmedim. Elin her zaman omzumda oldu, seni çok seviyorum. Eyfo ömrüm armağan olsun. Murat abim, ben Gülseren Uzun, bir tanecik eşim Eyüp Uzun radyo başına. Canım kocam, seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Ömrüm feda sana. Eyfo ömrüm armağan olsun. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı'da olan Damla Yesmezler ve ben ablası Yağmur bir tanem. Canım kızım, seni çok seviyorum. Aklım fikrim burada kalmasın. Biziz. Yeğeninle seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Sercan'ımın güzel teyzesi. John 4 Damla Yesmezler, gece bir not bırakmak istiyorum. Her şey herkese ve ona inat, yarınların elinden tut. Umutlarına gülümse, hayat sana rest çektiyse sen de ona gülümseyerek rest çek Damla Yesmezler. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben 4 Noğlu'dan Uğur İbru. Aleykümselam Uğur kardeşim. Senin aracınla kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Bir demet mutluluğun içerisinde aşk yazıyor. Varlığın yokluğunun değerini biliyorum. Bana kıymet gerekmiyor. Değer katan sensin bana. Aşka tarif gerekmiyor. En güzel tarif sensin. Bana bir şarkı armağan etmek istiyorum. Bayram Şampınar'dan Gülüm Hey şarkısı Beyhan İbru'ya armağan etmek istiyorum ve selam. Selamünaleyküm, yayınlar Murat abi. Ben 4 Noğlu'dan Uğur İbru. Senin aracınla kadın kapalıda yatmakta olan Beyhan İbru'ya seslenmek istiyorum. Üşüdüm, senin sevgin ısıttı beni. Özledim, hayalin diriltti beni. Sustum, adın söyletti beni. Ağladım, aşkın mutlu etti beni. Bir şarkı armağan etmek istiyorum Kibale'den. Bu can sensiz yaşar mı? Şarkısını armağan etmek istiyorum ve selam. Selam Murat abi, ben C8'den Cansu Bahturan derlisi Ceyhun Batur, Nevzat Çakır'ın derlisi Mehmet Can Yıldırım ve derli dostum Fatma Başanur, çok çok selam ediyorum. Gecenin sözü, gün yüzü hariç bütün yüzleri gördük. Aleyküm selam kardeşlerim. Müslüm Gürses'ten son pişmanlık fayda etmez armağan olsun. Burada bir yazı var, karışık. Murat'ım selamünaleyküm canım, başımın belası tatlı Fatma Baş Bunat ve tüm dostlarıma, kardeşlerime ismini tek tek yazsam sayfalar yetmez. Hepinizi seviyorum. Fatma Baş Bunat canım, her zaman yanındayım. Elbet bir gün Gökhan Doğanay'dan bir bile bilsen armağan olsun demiş kardeşim. Boyacı Ahmet'in selamları var. Evet. Boyacı Ahmet'in. Okudum mesajın devamı Fatma kardeşim. Parçalı parçalı yazmışlar. Var mı? Başka sayfaya bakıyorum, yok. Kardeşlerim, kayıt mesajların bir kısmını paylaşayım. Çok geç olmadan bir şarkı sonrası. Hatta ne var şarkıda? Ölmedim anne var, çok uzun. Neyse şöyle yapalım, bir şarkı, bir şarkıdan sonra kardeşlerimin bir kısım kayıt mesajlarını paylaşacağım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.
2: Reklamlar.
3: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298. bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam.

Yuvarlak çay ve güzel köy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

Reklamlar. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

geçmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyorum. Sabredin aslan kardeşlerim, hayırlı geceler Murat abim, sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şaklan TC17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yavur, Eser. Birlik kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle başladı. Selamünaleyküm kardeşlerim. Kısa bir kesinti oldu internetle ilgili. O yüzden kimsenin hakkı kalmasın diye tekrardan başa sardım. Evet, şimdi hemen bir kısım kayıt mesajlarını paylaşacağım. Sonra tekrardan WhatsApp'tan hızlı hızlı mesajlarınızı okuyacağım. Çünkü her an ne olacak onu da bilmiyoruz. O yüzden şunu tekrar başa sarayım İbrahim kardeşimin mesajını. Selamünaleyküm değerli ve kıymetli üstadım Murat Bingöl, nasılsın, iyisindir inşallah. Ben Şakran T3C17 Koç'tan gazeteci İbrahim Atbaca. Aleykümselam İbrahim kardeşim, hep beraber yol alalım. Burada kader birliği yaptım başta değerli ve kıymetli dostum, dava arkadaşım, aslan yürekli Tolga Yalur, Ali Avşar, Tolgahan Çolpan, Ömer Özen, Eser Çelik, İrfan Solak, Fatih Önce, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Engin Alan, Berk Avcı, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder. Başka kurumlarda bulunan dostumun kardeşi Muhammed Yalur, Şervan Özen, Barış Özen ve can dostum Avukat Anıl Kara'ya selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Bahçıvan bir tane gül yetiştirmek için 40 tane dikene su veriyorum. Sabredin aslan kardeşlerim, hayırlı geceler Murat abim, sağ olasın İbrahim kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şaklan TC17'den Ömer Özen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Burada kader birliği yaptığım derdi ve kıymetli dostlarım gazeteci İbrahim Atbaca, Tolga Yalur, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, Engin Alan, Berk Avcı, İrfan Solak, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, Fatih Önce, Meydancılar Kralı Aykut Putiş'e selam eder senin aracınla. T1'de yatan kardeşim Şervan Özen, T4'te yatan abim Barış Özen, T4'te yatan Muhammed Yalur'a selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, dualarım sizlerle canlarım. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Kul plan yapar, kader gülermiş. Allah'ın dediği olur. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım başta aslan yürekli dava arkadaşım, can yoldaşım, gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avlağı, Ömer Özen, Berk Avcı, Tolgan Çolpan, Engin Alan, Volkan Erdoğan, Berkan Dan Yıldız, İrfan Solak, Fatih Öncü, derlik ve kıymetli abim Eser Çeri'ye selam eder senin aracılığınla. Başka kurumlarda olan dostlarım başta paşam Muhammed Yalur, Hacı Candan, Savaş Aktaş, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, Remzi Tekdemir, Barış Doğan, Berat Kurtay, Şervan Özen, Barış Özen, bu dostlarıma selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Aslandan kurban olmaz. Kurban deveden olur. Kurban koyundan, keçiden olur. Biz aslanız, aslan Murat abim.

Selamünaleyküm Murat abi, ben TH13'ten Ahmet Er. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilini esirgemem. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay. Bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Ahmet Er. Murat abi, ben TH13'te yatmakta olan Arda Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden.

Murat abi ben T3C13'ten Arda Özden. Aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlerim olan Engin Zengin, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Boyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik. Bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gürçin, Allah hep yanında olsun. Ayağına taş değmesin, canım kanım aslan abim. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, sonu hükümdarlık başı zindan olan. Kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlere senin aracılığın ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım aslan abi Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sen, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan mırın yan azadi. Ben Yusuf Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay. Öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Zeki Durgay. Murat abi ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3'ten Yusuf Gülçin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Burada senin aracılığın ile aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimi Saadettin Bıçakçı, Urcan Bıçakçı, Kerem Gürçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdoğan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben T3C13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan, başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin, abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der. Halo dayıya selam olsun, sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi ben T3'ten Ahmet Gülçin, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan can abim Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zırhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım. Beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun. Sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3C13'ten Şehmus Önder, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan, bu derlere cani gönülden bin selam olsun.
T3C13'ten Şehmus Önder. Başta Balıkesir Bandırma M tipinde olan canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim, aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C13'ten Ömer Otçeken, aleyküm selam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim. Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç. Aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizlere candan seven Seyit Meriç. Murat abi ben T3C13'ten Ömer Otçeken, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı Aydın, Bıçakçı Uğurcan, Bıçakçı Kerem Gül, Abdullah Nurdoğan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrdan ve Müslüm Çağrdan. Bu derlere selam olsun, sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülen, aynı koğuşta kader birliği yaptığım abi dost ve kardeşlerim olan başta Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan. Bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Sinan Koran, başta benden abilini esirgemem Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Bedirhan Berkil. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik. Tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Selamünaleyküm Murat. Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Aleykümselam Sinan abiciğim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar Bakır, Abdullah Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Boyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambak, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi, ben T3C13'ten Emir Ateş, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde. Kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Seyhan, bu derlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez.

Namıder Halo dayı, öncelikle buraya kadar buraya kadar birliği yaptım kardeşlerim. Mehmet Nuri, Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp

Seni sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle. Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden, akabinde aslan abilerim Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Sinan Koran, bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali, okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi, T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gürçin, Yusuf Gürçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim, en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinoğlu'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, yan Azadi, size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim, selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Kaldığımız yerden devam. Vakit kaybetmeden, internetle ilgili sıkıntılar yaşadık yine az önce. Gitti geldi, çok şükür halloldu artık. Yani bizlik değil ha, internetle ilgili dediğimiz sıkıntı kardeşlerim. Dün akşam da aynı sıkıntıyı yaşamaya başladık. Bugün de. Selamünaleyküm Murat abim, ben Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Öncelikle Cem Candar, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Feyzi Dondar, Hakan Kömürcü ayrı ayrı kurumlarda yatmakta olan öncelikle başta Savaş Aktaş abim, Kerem Çolak Çivi, Ahmet Ar, Muhammed Sayın Şeref ile ceza yatan herkese selam olsun. Ben Eşref Paşa'dan Agosi. Öncelikle bir nolda yatan Serdar Özcan abime, canım kardeşim Ergün Karataş, beni tanıyan Şeref ile ceza yatan herkese selam olsun. Haktan'dan bir Eylül'de akşamında şarkısını çalarsanız sevinirim. Ben Menemenli Navcı Dayı, Bolvadin cezaevinden benden ve dostlarımıza selam eder. Ayrıca Şakran Kadın Kapalı cezaevinde yatan kıymetli dostum kardeşim İrem'e de selam ediyorum. Şarkım da Şagapuk Ajmer'den Neyse Armağan Olsun. Ben Menemenli Naci Dayı, Müslüm Gürses'ten Bir Bile Bilsen şarkısı yarime armağan ediyorum. İyi yayınlar abi canım. Ben Kadın Kapalı'dan Buse Özyiğit, sağlık kardeşim. Benim en kıymetlim İlker Özyiğit radyo başına. Aşkım nasılsın, özledim seni paşam. Bu hafta dakikam az, haberlerin olsun. Şöyle diyeyim, haberin olsun. Seni seviyorum kalbimin paşası, çokça öptüm. Ben Üçnol'dan İlker Özyiğit, Kadın Kapalı'da bulunan eşim Buse Özyiğit, kadınım. Mektubun geldi. Ayrıca 3 tane faks geldi. Seni çok seviyorum. Pazartesi günü mektup atacağım. Kendine iyi bak. Murat abi, Mahsun Kırmızıgül'den Göçmen Kızı şarkısı sevdiğim kadına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. B9 koğuşuna yatan Can bacım, namı der Kürt Hülya bacım, bazıları dışarıda özgür ama karakteri dört duvar arasında, sen içeride olabilirsin ama başın hala hepsinden dik. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. B9 koğuşuna yatan Can bacım, namı der Kürt Hülya bacım, sen bugün dört duvar arasındasın diye kimse kendini senden üstün sanmasın. Bazıları dışarıda gezip özgür olduğunu sanıyor ama asıl özgürlük karakterde, duruşta ve vicdanda. Sen başını dik tut, kim ne yaptıysa zamanla karşılığını bulur. Biz seni unutmadık, unutmayacağız, bugünler geçecek ve çıktığında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran ile gözlerimizdeki huzura aldanmayın. Geçtiğimiz yollar ateşli ve önce iyi niyetimizden kaybettik, sonra da iyi niyetimizi. B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran'a giden dönsün ne de devran. Rota değişti, karşı şeridin trafiği bizi ilgilendirmez. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan, Betül Duran, siz iyiseniz biz en iyisiz. Hayır, en iyisi değilim, ben en iyisinin iyisiyim. Şarkı bize gelsin. Ben Bayraklı'dan Hale Tuncay ve Karaca Tuncay, canım babam Mavişime Talha Duru'dan kendine iyi bak şarkısı armağan olsun. Babaannem öpüyorum seni, çokça seviyor. Ben de baba, hayırlı geceler diliyorum kızın Karaca. Ben Bayraklı'dan Karaca Tuncay, aşkım babam Mavişim. Dün halamla gezdim, bugün babaannem Hale Tuncay ile birlikte West Park'a gideceğiz. Yemek yeme, seni çok seviyorum. Babişkom, gecen güzel olsun. Abicim iyi akşamlar. Kadın Kapalı B11'den Dilek Dilara Küleş Ezo Küleş Hürümüz Buhan.
Canlarım sizi gördüm, çok mutlu oldum. Siz benim canımsınız, sizi çok seviyorum. Hürmüz, eşin aradı, konuştuk, bir sıkıntı yok.

Sana çok selamı var. Dilaram, annem avukatınla konuştum, gideceğim yanlarına dedi. Hiçbir sıkıntı yok annem, Allah'a emanet olun. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küleş, annem bizleriz. Bugün Dilom'un ziyaretine gittim. Sana çok selamı var. Ezo'nun da selam var. Göz bebeğim Dilom ve Sevom için Cansever'den nöbetliyim şarkısı. Benim aslan kızlarım için çalarsan sevinirim abim. Canım Şimam, gözümün nuru, başımın tacı. Aldığım nefesim, ayım, güneşim, sen bizim yaşama sebebimizsin inşallah. Çok az kaldı kavuşmamıza yavrum. Biraz daha gayret bir tanem. Rabbimin elimin yetişemediği, gözümün yetmediği yerde en kıymetlimi sana emanet ediyorum. Kızımın kalbi sevgiyle, yolunu rızana, ömrünü ise hayırla kitle. Rabbime emanetsin, seni çok seven ailen. Selamünaleyküm, aleykümselam. İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben. Ali Aşak Rantiye 2, C1'de yatmakta olan can dostum, aslan kardeşim Ahmet Güneş, nasılsın, iyi misin? Halin keyfin iyidir inşallah. Aklımız sende, hep geleceğin günü dört gözle bekliyoruz buralar. Bize emanet, sen iyi ol yeter dostum. Beraber geçiremediğimiz günlerin hepsini Allah'ın izniyle gelince daha güzel geçireceğiz. Adının geçtiği herkesin sana selamları var. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Varlığın daim olsun, beklenensin aslan kardeşim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Uğur Dündar. Başta can kardeşim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Arslan, ismini saymadım, tüm kader mahkumlarına selam olsun kardeşlerim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Güçlü ve sabırlı olun. Unutmayın ki siz burada anlak bekleyen kardeşleriniz var. Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Zamanı geldiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her şey Rabbimin izniyle daha güzel olacak. Rabbim gücünüzü, sabrınızı daim etsin. Şerefiniz, varlığınız yeter kardeşlerim. Beklenensiniz. Murat Bey, ben Hanım Sultan, buradan eski koğuşumda beraber kaldığım kıymetli arkadaşlarım Meral, Düzel, Nuriye, Yayvı, Özlem, Acar, Elif, Sütbak ve Necla Koçak'a kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Canım arkadaşlarım, birlikte geçirdiğimiz güzel günleri, yaptığımız sohbetleri, paylaştığımız güzel anıları hep sevgiyle hatırlıyorum. Her birinizin bende ayrı bir yeri var. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Moraliniz yerindedir. Güzel günlere olan umudunuzu hiç kaybetmeyin. Hepinizi çok özledim. Sevgiyle öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Murat Bey, ben B7 koğuşundan Hanım Sultan, B10'da canlarım Gizem Çakır, Gürcan Ecellioğlu, Naciye Güler'e kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Güzel kızlarım, birbirinize destek olun. Moralinizi ve umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin inşallah. Hep birlikte güzel günler göreceğiz. Hepinizi çok seviyor, hasretle öpüyorum. Allah'a emanet olun. Murat Bey, ben Hanım Sultan, B7 koğuşuna kader birliği yaptım. Canım arkadaşlarım Selma Ok, Remziye Saraş, Nuran Doğru Ol, Hatice Demirkıran, Gizem Bayat'a kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Canlarım, birlikte geçirdiğimiz güzel günler ve birbirimize verdiğimiz desteği hiç unutmayacağız. Ne olursa olsun moralinizi ve umudunuzu kaybetmeyin. Buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzel yüzlü karım, avukat Çağlan, Merve, Özdemir, biraz daha sabır canımın içi. Sana ve koğuş arkadaşların Selma, Halime, Nuran, Hatice, Gizem, Nünü, Gamze. Hanımefendilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere inşallah.

show yourself on the game. T4 olan Mehmet Kızıltepe duysun. O dört duvar duysun. Sana olan aşkım, ey benim kara gözüm, ey benim padişahım. Öyle bir sevdaya düşmüşüm ki sen gelmeden bulunmaz çaresi, şifası o dört duvar. Aldı benim canımı. Böyle kara sevda, demir kapılar ağlasın aşkıma, açılsın bütün kapılar, kavuşayım ben yarime. Bu sözlerimin hepsi kara gözlüm Mehmet Kızıltepe, seni çok seven karım. Şakran T4 olan nefesine hasret kaldım kocam Mehmet Kızıltepe. Başımı kaldırıp bakmam kimse, neyim varsa sensin, neyim eksikse yerine sensin. Baktım gökyüzü, batan güneşimsin, nefes aldığım sürece sevildiğini hissetmediğim bir an olmayacak. Son nefesime kadar bekleyeceğim aşkım, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle aslan kocam Mehmet Kızıltepe. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3B9'da yatmakta olan Çimen Tepe'den Necip Takar. Aleykümselam Necip kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ceyhun Hocal derli abim Muhammed Yılmaz namı der. Şeyto dayım. Aslan abim Velican Akbaba, dostlarım Hasan Bostancı, Selçuk Yıldız, DJ Koray Özmen, Fevzican, Karadeniz Mahsun Aktepe, Berşan Polat, Aslan abim Umut Arslan, Eren Aras, ismini saymadım tüm dostlara, tüm Çimentepe roman çocuklarına selam olsun. Çimentepe'den Necip Takar. Şakran T3B9'da yatmakta olan canım kocam Necip Takar, Rabbim benden alsın sana versin canımın içi, güçlü kal, en kısa zamanda yanımızdasın. Hasret bize ağır ama sevgimiz senden güçlü. Bugünler geçecek, kavuşacağımız günler gelecek. Sen güçlü ol, ben seninleyim. Dualarım seninle, kalbim seninle, seni çok seviyorum canımın içi. Her şeyim kocam. Uygar Donay, gel yürek yaram şarkısı armağan olsun. T3'te yatan can parçam Mert Yıldırım, yanımda olman gereken yaşlarımda cezaevindesin. Evet ama mesafeler sevmeyenlerin olsun. Gözümü her kırptığımda yanımdasın sevgilim. Seni çok seviyorum ömrüm. Allah'a emanet ol can parçam. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, Gülten Kızıltepe'den aslan kocam. Az zaman sonra aslan yine sahnede, sarsılsak da yıkamayız. Allah'ın izniyle aslanım, tatilde canım kocam, en yakın zamanda yanımızdasın. Sana cezaevi koymaz, biz alışkınız belalara, yıkılmanı bekleyenler yükselişini izlesinler. Çocuklarımın yakışıklı babası, kendine çok iyi bak aslan kocam. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran'dan Çetin Kızıltepe. Aleykümselam Çetin kardeşim. Aslan amcam Veli Kızıltepe, liderimiz Japon Mehmet Kızıltepe, reisimiz Vartolu Gökhan Kızıltepe, Rambo Mehmet Kızıltepe, Halil Kızıltepe, Hamdi Kızıltepe, Mehmet Ali Kızıltepe, Azat Kızıltepe, Hasan Yüksek, selamlar olsun aslanlar, elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sizleri seven yeğeniniz Çetin Kızıltepe. Şakran T3B9 koşulan Koray Özmen radyo başına, sevgilim umarım iyisindir. Bugün babamla senin evi yakınlarında bir işimiz vardı, seni çok özledim. Özleyip de görememek çok zor geliyor. Şu dediğim avukatlara bakınıyoruz babamla. Haber ediyorum, bir şey olursa öpüyorum kalbinden. Şakran T3B9 koşuna Koray Özmen radyo başına. Bir kavuşma 40 hasreti alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğim seni sevdiğim. Sana çok özlem, çokça sarılmalar biriktirdim. Gel artık Berkay'dan ağla gözüm. İyi yayınlar. Amcam ellerinden öpüyorum ben torunun Metincan Bingöl. Aleykümselam Metincan'ım, sağ ol tosunum. Şakran'da yatan aslan babam Ferdi Bingöl, arkamızdaki dağımız seni karşısına almaya cesaret edemeyen hainlikle yıkmayı kalktı. Biliyorum ki benim babamı sarsamazlar bile, seni seviyorum. Hep yanındayız, sen iyi ol bize yeter babam. Özgür günler bizimle olsun Ferdi Bingöl. Seni çok seven oğlun Metincan Bingöl. Ferdim senin ve Sakal Hasan, selamlarınızı aldım. Aleyküm selam, sağ olasın Ferdim. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun yeğenim, gözlerinden öpüyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben İzmir Açık Cezaevinden Batuhan Üçdemir, buradan benim için değerli olan canlara seslenmek istiyorum. Başta Necati Gülen, Burak Ceylan, Çamdibili Yasin, Açık Berkant, Özcan Gurur, Sönmez Cesur, Bayhan Batun Kurt ve ismini sayamadım tüm canlara selamlarım. Bakidir özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle, sizleri seven Batuhan Üçdemir. İzmir Açık Cezaevinden ben Batuhan Üçdemir, benim için değerli olan canlara seslenmek istiyorum. Emir Kızılay, Polatcan Aslan, Raşit Atan, Emirhan Akdeniz, İsa Aslan, Oktay Tekilay, Okan Tekilay, Can Aslan, Burak Karabaş ve ismini sayamadım tüm dostlarıma selamlarım bakidir. Sizleri seven Batuhan Üçdemir. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Sağ olasın Batuhan kardeşim.
Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın, gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım. Bir gün oğlum kendi hikayesini anlatırken ilk söyleyeceği şey şu olsun isterim. Annem hep yanımdaydı. Dualarıyla, kalbiyle beni canına verecek kadar çok sevdi. Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın. Sen benim bugüne şükür, yarına en güzel duamsın. İyi kimsin kıymetlime Fatih Bulut'tan, hayat beni vura vura armağan olsun Sevim Çubukçu. Selam Murat abi, ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Şiko, aleyküm selam kız kardeşim. Canımın içi Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Her şey akıp gider, zaman bile bile yeri gelir, gerçekliğini kaybeder. Bu hayatta geçip git

Yani tek gerçek sana olan sevgim ve gerçekliğini bir an bile kaybetmeyen sen. Ben de değerlisin Ayşegül'üme. Eyüp'den Ömrüm şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben A5 Koğuş'tan Diyarbakırlı Şiko. Benim için çok değerli olan Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Kirpiklerinin sayısını bilirim. Gözlerine nasıl baktığımı sen düşün. Değerlime Çimentepe'li Ayşegül'ü Hakan Altun'dan Çaresiz Bekliyorum şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben A5 Koğuş'tan Diyarbakırlı Şiko. Değerlim Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Hiçbir şeyin seni üzmesine izin verme. Buna ben de dahil, şartlar ne olursa olsun. Seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Buradaki arkadaşlar benim adımı Sevda Kuşu koymuşlar. İnan, kuş olsaydım konacağım tek yer senin kalbin olurdu. Değerlim Ayşegül'üm. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu T tipi C18 Koğuş'tan Mesut Çaylak. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bahri, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, Koğuş'um C18'e selamlarım. Beklediğimden fazla değil. Beklediğimden farklıydı. Hayat, Çınar Tepeli Köylü Mesut Çaylak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben kadın kapalı B6'dan Salih Hep Bektaş oğlu. Aleykümselam kız kardeşim. O da arkadaşlarım Gizem Akın, Merve Miray Yıldırıcı, Seda Türk Gücü, T1 C18 Koğuş'ta yatmakta olan yakışıklı yeğenim Soner Demirci ve bütün kader mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi. T1 C18 Koğuş'tan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen, diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım Hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine, Menemen'de yapmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Gediz'den Boryanlı Sidar Çakır, T2 C1'de koğuşun adaletini sağlayan aslan reisimiz Dadaş Furkan Özen, aslan dayım Baron Bengin Orhan, kader birliği yapan kardeşleri Sedat Salman Namıder Maras, ölümsüz uygar tüfekçi farklı koğuşlarda yatmakta olan aslan abim Tolga Acar Süleyman Geyik, Ömer Elmastaş Pikachu Samet, hepsine selam olsun. Dadaş Furkan dayıma sever bu şarkıyı Barış Kahraman'dan Arada Bir. Ben Buca Gediz'den Zafer Arslan, Agit Arslan, Velat Arslan, başta büyümüş Serdar Koyuncu, Yasin Gülaş, Mustafa Kunt, Şehmus Gökal, Nuri Yücel Özden, Berşan Polat, Yusuf Gürçin, Cemal Fırat Korkmaz, Ömer Elmastaş, Halis Uçar, Davut Akgüz, Yunus Emre, Er Yılmaz, Çınar Kurt, ismini sayamadığımız bütün abi kardeşlere selam olsun. Biz surların içinde büyüdük, bu cezaevi duvarları yıldırmaz, Halit Birgiç'ten Zafer Yakındır. Ben Buca Gediz'den Sidar Çakır, büyümüş Kadir Deniz, Sidar Deniz, Velat Arslan, Baran Arslan, Ömer Elmastaş, Şehmus Gökalp, Pikachu, Samet, hava karardığında elveda diyen haindir. Tüm abi kardeşlere selam olsun. İyi akşamlar Murat Bey, iyi yayınlar, teşekkür ederim, sağ olun. Şakran Kadın Kapalı B1 Koşulan Ayla radyo başına. Canım kızım, bir tanecik kızım, seni çok seviyorum. Size bir şarkı armağan ediyorum. Acıoğlu'ndan ihtiyacım var. Tüm B1 Koşuna armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım gönlümün sultanı, kalbimin sahibi karım. Kendine iyi bak, seni çok özledim, seni ölene kadar seveceğim. Seni seven Veli Deveci hep de sevecek. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, bu kalbim seninle huzur buldu, seninle ben ölüme varım. Seni ruhumla seviyorum, Allah'ın izniyle özgür günlerde kavuşacağız. Kendine çok iyi bak, hiçbir şey için kendini üzme. Seni çok seviyorum Ceylan'ım. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, ne diyarı anlamadım. Diyarında titremiş Veli'ye Ceylan gözlü bir yar bitirmiş. Ceylan'ım sen benim bu hayatta en büyük zaafımsın, bunu böyle bil sultanım. Fatih Bulut'tan Saçlarında Sızın Olayım şarkısı Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den herkes babasının oğlu, ben Naciye Sarsılır anamın oğluyum. Annem seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Hiçbir şey için sıkılma, Allah büyük, bu günleri de atlatacağız, kendine çok iyi bak. İsmet Deveci kardeşim sen de iyi ol, bak her şey bir gün çok güzel olacak abim İsmet'im. Veli Deveci'den İsmet Deveci kardeşime, İsmet'im arkanda daima aslan gibi abin olduğunu unutma. İyi kalpli, iyi yürekli, cömert kardeşim, Allah'a emanet ol, kendine çok iyi bak abim. Her şeyin bir gün çok güzel olacak abim. Seni seven Veli Deveci abim. Çukur Mahalle'den Zaza'dan C8'de olan Fatma'ya selam olsun. Selam olsun Ayşe, günün gözünü taş, günün sözü
taşlanmayan sana da koymuş arkadaşlarına selam. Yanlışlık var. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Aliye Şakran Teşhi bölümünde yatmakta olan Enis Küçük Kalfa. Aleykümselam Enis kardeşim. Aynı koğuşta bulunduğum tüm arkadaşlarıma, dostlarıma selam olsun. İnanç Özek, Tayfun Akar, Oğuzhan Akar, Çiçek Emoş, Teto Akar, Ekrem Birlik, Orçun Akar, Ramazan Özer, Okan Efe, İzzet Çangül. İsmini sayamadığım dostlarıma, abilerime selam olsun. Ben Bayraklı'dan Tayfun Akar. Öncelikle Zekai Akar, Çiçek Emoş abilerime selam olsun. Farklı kurumlarda bulundum. Oğuzhan Akar'a, Enis Küçük Kalfa'ya, Tugay Yaman'a, İlhan Bakit'e ismini sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Leyla'm şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam kardeşlerim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Sude radyo başına. Aşkım ne yapıyorsun? İyisindir inşallah. Valla ben de iyi olmaya çalışıyorum. Aradık, açık ziyaretin yokmuş. Ona sıkıldım biraz. Bak istersen haber gönder. Ben kapalıya da gelirim. İstersen haber gönder. Bekliyorum. Fotoğrafları yatırdım. Hafta içi sende olur ömrüm. Yavru Ceylan'ım az kaldı. Sabır. Elbet bir gün her şey çok güzel olacak. İnanıyorum. Cengiz İmren'den ben aşka geldim. Aşkıma gelsin. Murat abim sana da selam olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. Selam Murat abim. Aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş yakışıklı paşam benim. İyiyiz biz. Her şey yolunda. Ne konuştuysak o sevgilim. Mert abinin hanımını aradım. Sıkıntı yok. Doğum günü için ısrar ediyor. Yağmur geç gidip erken kalkmayı düşünüyorum. Oradan da iğne vurulmaya gidebilirim. İyi değilim çünkü. Sen de kendine dikkat et. Her şeyim senin tek tel saçına dünyayı yakarım. Sen ve oğulların benim aslanlarımsınız seni. Çok ama çok seviyorum Savaş'ım. Savaş Aktaş seni sevmek sevginim. Bir kitabın en güzel cümlesinde, bir şarkının en içli nakaratında kaybolmak gibi. Sen benim hayatımdaki tüm karmaşayı çözen en zarif şiirsin. İyi ki varsın, iyi ki benimsin. Sen benim türkümsün. Kimsenin dili dönmez Savaş Aktaş. Murat Bey, biz B1'in güzellikten sabıkalı kadınları Yasemin Ödek, Buket Polat, Elif Çetin, Hamiyet Küreş. Gece bir söz bırakıyoruz. Kırılan insanlar değişir. Değişen insanlar güçlenir. Güçlenen insanlar umursamamayı öğrenir. Candan Erçetin, gamsız hayat armağan olsun. Murat Bey, ben Deniz Altay. Kadın kapalıda yatmakta olan B1 koğuşuna can dostum kardeşim Yasemin Ödek. Seni çok seviyorum. Seni ve orayı unutmuş değilim. Hep aklımdasın ve dualarımdasın. Az kaldı. İnan bana bitecek. Sen dua etmekten vazgeçme sakın. Tüm koğuş arkadaşlarım sizi çok seviyorum. Aklımda dualarımdasınız. Allah'a emanet olun. Umudunuzu sakın kaybetmeyin. B1'in güzellikten sabıkalı kadınları hepinize selam olsun. T2B13 koğuşundaki eşim Orhan Mete. Canım kocam evdeyim. Beni merak etme ama bana ulaşman lazım. Hayatım seni seviyorum. Kendine çok dikkat et bir tanem. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe. Aleykümselam Veli kardeşim. Aslan yeğenim Çetin Kızıltepe, Reis Azat Kızıltepe, abim Mehmet Kızıltepe, Mehmet Ali Kızıltepe, Serkan Dinçer, Azat Demirhan, Arman Eleftoz, Rıfat Yılmaz, Mert Ütücü, bu canlara selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz. Mesele Yusuf'la dost olmak değil, asıl mesele Yusuf'la dost olabilmek. Veli Çetin Azat Kızıltepe, bu üçlü çok güçlü. Seda Sayan'dan yıkamazlar bizi, çalarsan sevinirim Murat abi. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, Cennet Kızıltepe'den Aslan kocam. Az zaman sonra Aslan yine sahnede. Sarsılsak da yıkılmayız Allah'ın izni aslanım. Tatilde canım kocam. En yakın zamanda yanımdasın. Sana cezaevi koymaz. Biz alışkınız belalara. Yıkılmanı bekleyenler yükselişini izlesinler Allah'ın izni. Arkamda ben de senin arkandayım. 8 ay sonra yanımdasın, yine eskisi gibi olacağız. Arkamdaki koca adam, bizim için savaşan, bizi bizden daha çok düşünen reis çocuklarım, yakışıklı babası, kendine çok iyi bak aslan kocam. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başladayım, Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere. Can abilerim Suat Konuk, Özkan Söyle, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim Arap Oktay, Resul Yıldız, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino Burhan kardeşlerim, İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Şancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Jilet Şükrü, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun.
Ben T4 A8 koşulan Cengiz Sanlı Ferhat Arslan benim de koşumda kadar birliği yapan

Bu hayatta tek risk almaktan korkanlar bu hayatta hiçbir şeyi başaramazlar. Ben Şakran Kadın Kapalı, B9 koğuşundan tahliye olan Nilay Asu Özçalık, ablalarım Gizem Belge, İrem Erdemir, Nuran Gökçen, Canan Beydili, Fatma Şahan, elbet bir gün aynı gökyüzüne bakacağız. Sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. Her şey için teşekkürler. Ailenizle size ulaşacağım. Canım ablalarım, bir yanım, her birinizi alana kadar orada sizinle. Önce Allah'a, sonra birbirinize emanetsiniz. Kadın Kapalı B9 koğuşundan Gizem Belge, İrem Erdemir ve Nuran Gökçen için Elmas Bam Bam şarkısı armağan olsun. Kadın Kapalı B9 koğuşundan kankam Nurullah, Narin Kuş, elbet bir gün dostum, artık koğuşun en küçüğü sensin. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, ömrüm yoluna kurban olsun. Kalbimin vazgeçilmezileri, yakışıklı adamı, kızımın dünyalar güzeli babası, ayrılık rüzgarı çok erken esti. Allah büyük, en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Her şeyim, dünyam, kalbim, ömrüm, adamım. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak, öpüyorum seni, Allah'a emanet. Ayak herkeste var, sen namınla yürü. Reis Kızıltepe, kocamın asaleti yeter. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, annesinin babasının göz bebeği, dünyam oğlum, seni çok seviyorum. Bu yaşta herkese dert olan Azat'ım, az zaman sonra alacağım seni oradan. Senin her zaman arkanda duran dağdan sağlam annen baban var. Sen rahat ol, o bize yeter. Zaferimiz yakındır annem. Öpüyorum seni. Kardeşlerinin, eniştelerinin de çok selamları var. Veli Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, Mehmet Kızıltepe, Memo Ayaz Kızıltepe, Aycan Kızıltepe, size de selamlar olsun. Murat abi, sana da selamlar olsun. Aleyküm selam abim, ablam. Selamünaleyküm Murat abi, senin aracılığınla ben Çimentepe'den Mehmet Şengel. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. TKA20'de yatmakta olan sarsılmaz kardeşim Batuhan Şengel. Aslan abim Bahattin Şengel, reisim Mafya Sedat, Çimentepe'den Sarı, Gürkan, Bayraklı'dan Aslan dostum Doğukan, Çevik, Torbalı'dan Derli abim Sefa Alas, namı der Bozo, Mesut Yılmaz, Can dostum Süleyman Akan, Dört Nolda yatan Şeyh Muzakan, Osman Şengel, Çağrı Park, Ercan, Demirdelen, Ramazan Yıldırım, Yüksek Bıçakçı'ya. Ben Çimentepe'li Memocan, Kadın Kapalı'da yatmakta olan canımın canı Funda Kıyı radyo başına. Kadınım, canım, sevgilim, seni çok seviyorum. Seni veren Allah'ıma kurban olurum. İyi ki benimsin. Seni öyle çok seviyorum ki kalbimdeki sevgini sen bile görsen inanamazsın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sevgilim. Kalbimin kadını Yıldız Silve, Kaçak Sonbahar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C18 koğuşundan Hasan Yüksek. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abilerim, kardeşlerim, dostlarım Tayfun Demirtaş, Sedat Ulu, Eşref Duman Çaki, Başkan Müslüm Adıyaman, Eko Birlik, Eftar Aker, Erhan Aker olabilir mi acaba? Devrim Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Oğuz Karan, Metenur Karataş, Yunus Ülger, Özer Evirgen, Yusuf Nazlı, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uluda, Mehmet Şahin, Veli Deveci, Baba Saffet Özcan, Agit, Fırat Çergel. Bu derlere benden Halil İbrahim şarkısı armağan ediyorum. Aslanın inine giren parçalanmayı göze alsın Hasan Yüksek. Çimentepe'den Özlem Sar. Ben hemen C18'de yatmakta olan Hızır'ım Hasan Yüksek radyo başına. Nasılsın reisim, iyisindir inşallah. Rabbim iyilikler versin paşama. Böyle olur mu, bu dakikaları bitirdin erkenden. Ben seni çok özlüyorum aslanım. Sen benim her şeyimsin. Ben iyi, merak etme. Yanında başta olmak üzere Müslüm Adıyaman kardeşim. Erhan Oğuz, hepsine selam olsun. 25 gün aslan parçam. Vallahi billahi tek ayak üstünde salladın 16 ayı. Allah 25 gün sonra bizi kavuştursun aslan parçam. Ben Batuhan Çalıkuşu, Can Özüm, Sezen Çalıkuşu, Sezen'im. Ne zamandır senden haber alamıyordum. Bugün mektubun da gelmedi eve. Haber de yollamışsın. Belki dakika yoktur diye pazartesi mutlaka anlama haber yolla. Seni çok seviyorum ayrıca. Erhan'ın da Gülşah Kıra selamları var. Onun da mektubu gelmedi. Murat abi, Sezen'ime Tan Taşcan gidişat şarkısını çalarsan sevinirim. Not Sezen'im, Tan Taşcan dediği gibi bu gidişat sonumuz olacak. Ben Batuhan Çalıkuşu, T1C16'da yatmakta olan dostlarım Bornavalı Dedo, yani Sezgin yardımcı Murat Çatbak'a bin selam olsun. Ayrıca Oğuz Toluk, Uğur Tezcan'a da Dedo'ya ve Murat Çatbak'a selamları var. Murat abi, derlere Adanalı Ayhan'dan Ateş Olur Yanarım şarkısı armağan olsun. Sizi seven Batuhan Çalıkuşu. Murat abi yayınlar. Ben B11 koşulan tahliye olan Fatma, B11 koşuna yatmakta olan Betül Duran, Bilgi Girmeç, Hülya Bayraktar radyo başına.
Çıkar çıkmaz kızlarımın yanına memlekete gittim. Bugün döndüm, telefon çekmediği için

0: Bugüne kaldı size mesajım. Hepinizi çok seviyorum, aklımdan çıkmıyorsunuz. Hakkınızı ödeyemem. Bilgin Mirgiç radyo başına. Dün doğum günündü, unuttum sanma. Yeni yaşında çocuklarına, ailenle kavuşman tek doğum. Hasretle bekliyorum, iyi ki doğdun Can Bilgim. B11'in güzelleri Karyanas, Ece, Tuana, Yağmur, Nora, Ayşe, Bozkuş, Meryem Çakıcı. B11'in kalbi güzel kadınlarına özgür günlerde görüşmek üzere. Rabbim kapılarınızı açsın, dualarımdasınız. Sizleri dışarıda bekleyen bir kardeşiniz var. Çalan bütün şarkılar benden size gelsin. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeyto Aykurt. Yanlışlık var. Serdal Aykurt diyelim. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeyto Serdal Aykurt. Kadın kapalı B11 koşunu olan Cumhuriyet'in asil kızı, kraliçesi Kardelen Aktaş. Sen var ya, o mahallede 50 kişiyi cebinden çıkarırsın. Bu cezalar sana sadece kilo aldırır. Fazla da kilo alma. Çıkınca çok işimiz var. Bir iki şehir doğum günü, doğum gün daima yanında mektubunu bekliyorum. Annenle ziyaret yapmışsın. Çok sevindim. Sizler benim canımsınız. Bunu biliyorsun. Sen abini burada nasıl bırakmadıysan abin de daima yanında. Sofranı paylaşın abla kardeşler. Biz kötüyüz aynen şarkısı gelsin. Sarım Pınar Cuhalı, sana da selamlar olsun. Sana ve dostlarına en güzel şarkılar gelsin. Karışık yazmışlar Serdal'ım. Yani. Berfin Altay'dan Emre Kuru'ya. Emrem, herkesin bir ilkisi var. Sen de benim ilkimsin. Hayatımın en güzel detayısın. Seni çok seviyorum. Biliyorum süslü cümleleri sevmiyorsun ama seni anlatmaya kelimeler yetmiyor. İlkim seni hep bekliyor. Seni hep bekleyeceğim Emrem. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Biz Çapa Hakan Ecerel ve Mete Beydilli. Üçnoğlu'daki dostlarımıza sesleniyorum. Çok değerli kardeşimiz tutuklandı şu an geçici koğuşta. İsmi Talha Yiğitcan Yeninci. Kimin koğuşuna giderse kardeşimizdir. Size emanet. Pazartesi verecekler. Allah'a emanet olun. Tüm dostlarımıza selamlar olsun. Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam herkese, iyi akşamlar. Şakran 1 nolu B15 koğuşuna yatan her şeyim Hakan Yavaş'a bir şeyler söylemek istiyorum. Ben sanardım ki insan sadece kendi canını taşır bedeninde. Oysa seni severken anladım ki Allah kalbimde bir can daha emanet etmiş. Senin yanında olmanın güzelliğini anlatamam belki ama gözlerin içine her an içimden hiç gitmemeni dilediğimi bil istedim. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Şakran 1 nolu B15 koğuşuna yatan kocam Hakan Yavaş. Geçmez dedin, kaçıncı günün yarınındasın? Elbet geçecek, elbet bitecek bu zorlu günler. O zaman özgürlüğe değil özgürlüğümüze kavuşacağız. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğümüz olsun. Seni çok seviyorum, iyi geceler. Abim Hakan Yavaş eve gidiyorlarmış diye anons da edebilir misin? Evet, Hakan Yavaş kardeşim, muhtemelen duymuşsundur. Kardeşim demiş ki eve gidiyorlar. Değerli Murat abim selamun aleyküm, nasılsın, iyisindir inşallah, iyi ve sağlıklısındır. Aleyküm selam, sağ olasın Zehirom. Abi senin aracınla Şakran 4 nolda yatmakta olan değerli babam Hanifi Ateş ve değerli abim Cihan Ateş, her ikinizin ellerinden öper, sizleri yüce Rabbime emanet ederim. Ayrıca koğuş arkadaşlarınıza da çok çok selam ediyorum. Ayrıca Şakran 2 nolda yatmakta olan değerli kardeşim, dostum Doğanay Devrim'e ve bizleri tanıyan tüm dostlarımıza selam ediyorum. Sizleri seven Zehiro Çağdaş Ateş ve Harun Agral kardeşlerimiz. Şimdi bir şarkıdan sonra son kayıt mesajlarımızı paylaşacağız. Sonrasında WhatsApp'ımızı toparlayıp SMS'te kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle. Hemen şu jingle'ımızı da çalıştıralım. Evet. Birlik kardeşler, Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.
1: Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır Tur Farkı'yla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam attı. 0541 780 4750 0541 780 4750.

mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı ağlıyorum hani. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni

Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Şakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim. Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcay Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Anladım ki insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysa ki biz istediğimiz kadar onlar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlardır. Sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden. Aleykümselam Ozan kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan kardeşlerim, aslan abilerim Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak, Ahmet Kaya'nın dediği gibi. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Muhammed Özden. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Ali Aşakran'da yatmakta olan öncelikle aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde. Aynı kampüs farklı kurumlarda bulunan aslan abilerin Ferhat Işık, İbrahim Döner, Baran İbrikçi, Yunus Kaya, Olcan Aydın, Abdullah Duman, Engin Zengin, Muhammed Can Çelik, Çektar Bakır, Mert Koçak. Başımızda ne kadar olsa da kara bulutlar, içimizde hep bir umut var. Güzel günlere sözümüz var. Tekrardan görüşmek üzere, sizleri seven kardeşiniz Muhammed Özden. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Esselamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Benim aslanlar aslanı olan kardeşim Aydın Bıçakçı öncelikle geçmiş olsun dileklerimi gönderir. Bu köhne yerden tez zamanda çıkarsın inşallah. Aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, vur de burayım öl de öleyim uğrunda. Senin kalbinin aydınlığı yolumuza ışık tutar. Merhametin bize ödün, cesaretin ise bizlere güç verir. Allah'ım seni korusun. Mazlumun yoldaşı, zalimin korkusu, aslanlar aslanı Aydın Bıçakçı, Mesut Bıçakçı. Sonsuz saygı ve sevgilerimi Aslan Aydın Bıçakçı'ya gönderir. Tez zamanda sevdiklerine kavuşmasını diliyorum Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı, başta Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya tüm kalbimle saygı ve sevgilerimi gönderir. Akabinde 9 senemin 6 senesini bana yoldaşlık yapan abilerim Ümit Alper ve Oktay Zorlu'ya selamlarımı gönderirim. Dostlarım Veysel Ekinci, Coşkun Özüzdür, Jilet Mehmet Koç, Mustafa Argın, Yaşar Kasap, Murtakeli, Göksel Can Erden, Egecan Alenak, Yusuf Şamar, Görkem Kalemkuş, Osman Öztemel, Ercan Tekin, Ali Baba İnce, Murat Ertek, Kerem Kavlagan, Eren Yeniköy, Gökhan Gürgür, Mami Çakıcı, Şevket Karabağ, İstanbullu Kaan Polat, Samet Gelişir, Seçkin Özyavaş, Gökhan Yıldırım, Bilal Karataş, bu dostlarıma selamımı ve sevgimi gönderiyorum. Sado Bıçakçı, Aslan Aydın Bıçakçı. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, canımız kanımız.

olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, sen bizim tek derlimizsin. Senin parmağına kıymık batsa uğruna dünyayı yakacak abin var senin. Yavaşça büyük aslan da senden hem abilik hem babalık yaptın. Bana sen işte canımı vereyim, seni başımızdan yanımızdan eksik etmesin Rabbim. Murat abi aslanıma Nergis ve Gül şarkısı armağan ediyorum. Umut sabredenlerin, zafer insanların, intikam bekleyenlerin ve selam Aydın Bıçakçı. Murat abi ben Sado Bıçakçı, ailemizin derlisi Aydın Bıçakçı. Bin bir selam eder dayılarım ve abilerim Serdar Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı, Musa Akbaş, Yavuz Demir, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Oktay Zorlu, Ümit Alper, Serkan Alper, Velat Şen, kardeşlerim Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Menderes Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Emir Yalçın, Abdullah Nurdoğan, Serhat Akkaş, Şerif Çağırdan, Akşehirli, Recep Kaplan, Aktepeli, evet düzeltelim, Aktepeli, Recep Kaplan, Devrim Birlik, Saadettin, Özkan Osman, Enç, Muratcan, Kayacan, Poyraz Sayacı, Ömer Otçeken, Tosun Paşa, Derdo, Eyüp Sen, bu canlarıma ve Gediz Gazi Emir çocuklarına sonsuz sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam Aydın Bıçakçı. Biz amcanın kızları Kadriye, Selma, Süheyla Bıçakçı, seni çok seviyoruz. Sen bizim canımızsın. Rabbim seni tez zamanda oralardan kurtarsın. Tüm güzellikler seni bulsun. Dualarımız seninle. Allah'ım seni hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Yeğenlerin Ali ve Zeynep de seni çok özlediler. Jelfin de seni çok seviyor. Biz her zaman yanındayız. Seni seven ailen, canımız Aydın Bıçakçı. Vadise bu şev şarkısını armağan ediyoruz. Babam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben Saadettin Bıçakçı. Mardinli bir yanı dağdır. Zemini kayalıktır. Fikrimiz serttir, insan merttir ve erkektir. Kötü tanıtmışlar, o da felakettir. Biz feleğin şarkısını bozanlardan, bizim kırıntılarımızı bizden başka kimse yiyemez. Rabbim her zaman büyüktür. Sen hiç canını sıkma. Yere düşünce ağlayanlardan değil, ayağa kalkmasını bilenlerdeniz elhamdülillah. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selam eder, tüm güzel Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Sado Bıçakçı. Başımın tacı olan Aydın Bıçakçı Aydın'ım. Babam Mesut Bıçakçı, Raşit Bıçakçı, Şehmus Bıçakçı, Samet Bıçakçı, Nuri Bıçakçı, Fethi Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı, Veysi Bıçakçı, Sedat Bıçakçı, Faruk Bıçakçı, Ramazan Bıçakçı, Davut Bıçakçı, Apo Bıçakçı, Abidin Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ferhat Bıçakçı, Enes Bıçakçı, Hüseyin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Mahsun Bıçakçı, Yılmaz Bıçakçı ve ailemizin büyükleri olan Abdülhamit Bıçakçı, Abdülvahap Bıçakçı, Mehmet Emin Bıçakçı ve Yakup Ramazan Mustafa Öztemel'in ve isimlerini yaza yaza sığdıramayacağım. Koca ailemin 7'den 70'e sana çok çok selamları var. Başımın tacı Aydın Bıçakçı'ya, Evçi Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Merhaba Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı, Paşam Aydın Bıçakçı'ya sesleniyorum. Acıları içli yaşadığını bilirim. Tutup acılarını alabilsem, kül edip savursam, sana özgürlüğü verebilsem, belki baharımız kış ama mutlaka bahar olacak inanıyorum. Aynı mevsimleri yaşayacağız. Seni çok sevdiğimi bil aslan kardeşim. Yolumuz Allah'ın yoludur. Allah'tan başkasına ne boyun eğeriz ne de biat ederiz. Kendine çok iyi bak aslan kardeşim. Allah senin olsun. Can Aydın Bıçakçı. Yılan Dağı'na Kar Yağmış şarkısını armağan ediyorum. Kuzenimiz Fatma Subaşı'nda sana ve Şerife'nin de çok çok selamları var. Selamun aleyküm yoldaşım, kardeşim, babam Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Her yükselişi hayra, her düşüşü şerre yorumlamak lazım. Allah bazen atam karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Senin içinde olduğun zindan bana özgürlük, sensiz olan özgürlük ise bana zindandır. Yan mırın, yan azadi, yan ölüm, ya özgürlük. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Aslanıma Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı Can Aydın Bıçakçı'ya armağan olsun. Canımın içi kardeşim, dostum, değerlim Aydın Bıçakçı. Ben Mesut Bıçakçı. İnan çok özledik seni. Yokluğun her daim belli oluyor. Elbet gerçekler gün yüzüne çıkacak. Seni davul zurnayla karşılamaya geleceğiz. Allah'ın izniyle seni sevdiğimizi unutma amcaoğlu. Elbet bir gün özgür günlerde özgürlük sofrasında buluşacağız. Aslandan kurban olmaz. Aslan her zaman aslandır.
Hacı annenin de çok çok selamları var. Umutların en sevdiğin gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle değerlim Aydın Bıçakçı'ya can dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptığımız değerli reisimiz Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Murtakeli Göksel Can Erden, Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı ve Bıçakçı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve hayırlısıyla tahliyesini dileriz ve selam ederiz. Şakran bir nolda yatan Jilet Mehmet Koç. Oy oy esmere şarkısı armağan olsun Murat abi. Murat abi, şakran bir nolda yatmakta olan ben Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve can dostlarım Saadettin Bıçakçı, Murtakeli Göksel Can Erden, Veysel İkinci, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay, Eski İzmirli Ersin Acar ve iki nolda yatmakta olan can dostumuz Aydın Bıçakçı'ya selam eder. Geceyi bu şarkıyla bitirmek isterim. Murat abi, Hece Herdem'den Kim Biliyor şarkısı armağan olsun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden. Aleykümselam Göksel Can kardeşim. Başta olmak üzere can yoldaşlığı yaptım aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Yeşilovalı Jilet Mehmet Koç ve kardeşlerim Eski İzmirli Ersin Acar, Kadife Kaleli Ömer Faruk Turgay ve farklı kurumlarda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve Ümit Alper abime de buradan çokça selam olsun. Müslüm Gürses'ten Köz Gönder Bana şarkısı armağan olsun ve selam. Murat abi, ben bir nolda yatmakta olan Murtakeli Göksel Can Erden, burada kader birliği can yoldaşlığı yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Jilet Mehmet Koç ve farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Sizin yaptığınız kolpalar bizim yaşadığımız gerçeklerin önünden bile geçemez. Biz küçüğüz, biz kötüyüz aynen şarkısı tüm sevdiklerime armağan olsun ve selam. Değerli kardeşim Aydın Bıçakçı, hiçbir zorluk bizi yıldıramaz. Sen iyi oldukça biz iyi. Sen dik duruşunun bedelini şu an dört duvar arasında esaret ile ödüyorsun. Eğseydik şu an özgürlüğümüz elimizdeydi. Fakat biz dik durmayı seçtik, şerefsizliğin. Özgürlüğünse esaretin şerefiyle yaşarız. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin selam eder. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Aslan yeğenim Aydın Bıçakçı, ben dayın Kahraman Subaşı. Seni canımızdan çok sevdiğimizi bil. Sen bizim en değerlimizsin. İçimizdeki kopan bu fırtınalar senin hasretini dindirmeye yetmez. Ama biliyorum ki bu hasret elbet bir gün bitecek. Karanlıktan aydınlığa geçeceğiz. Özgürlük sofralarında buluşacağız. Yade'nin de sana çok çok selamları var. Elbet bir gün aslan yeğenim, aslanıma Bete Nabe şarkısı armağan ediyorum. Paşamız Aydın Bıçakçı, gündüzün gece, gecenin gündüze, şu dört duvarlara hapsedilmiş ben, sanma ki duvarlar konuşmaz, anlamaz, anlatmasını bil onlar senin de acını ve hasretini taşır. Huzur iliklerine işlerse hayatın hakkını vererek yaşarsın, tüm hayatın hakkını verenlere selam olsun. Seni seven dostun Saadettin Bıçakçı, bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Kral Aydın Bıçakçı, senin esaretin bizleri esir etti hasretine. Kulun Rabbine en yakın olduğu gece, dua ettiği gecedir. Senin her şeyden büyük Allah'ın var. Bizim de dualarımız her daim sen varsın. Kurban olduğum Rabbim, seni tez zamanda çıkarsın. Seni çok çok seven dostların aslan Aydın Bıçakçı'ya olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor şarkısını armağan ediyoruz.

0: Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hemen Yakup, biz niye böyle yaptık?
1: İbrahim Acar.
0: Yahu Eko, şu kadar bir aklımız var. Kur'an'ıma aklımızı da oynuyorsun. Ekrem girdik ya. Eko'nun jingle'ını koyayım diye Yakup'unkini atmışız. Ben de bekliyorum, diyorum ki bu jingle niye çalmıyor? Allah Allah. Ya Eko'can. Neyse, Saadettin Bıçakçı, Sadı Hocam selamını aldım Ali'den. Aleyküm selam. Yarın, bugün geldi mesajlarınız. Yarın Allah izin verirse kayıt mesajlar içerisinde yeni mesajlarınızı paylaşacağım. Saadettin Bıçakçı kardeşim benim. Sana da koğuşundaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Şöyle bir açalım bakalım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. TKA4 koğuşundan boz yakalı Cemal'in kardeşleri Duygu ve Sümeyra. Seni çok seviyoruz, çok özledik. Abim, yeğenin doğana kadar tahliye olman dileğimle. Erkek olursa hayırlısıyla Kuzey Cemal geliyor. Sağlığına dikkat et aslan abim benim. Hemen ses kaydı vardı. Bakalım bu mesaj kimindi? Hemen şu mesaja bakalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran Teş B9'da yatan aslan kardeşim Eren Aras. Doğum günün kutlu olsun. Dostluk mesafe tanımaz. Unutulmadığını bil. Dışarıda seni bekleyenler var. Zor günler geçer, dostluk kalır. Her zaman yanındayım. Nerede olursan ol. Allah'a emanet ol. Çiko Burhan. Bir de Eren kardeşim, Eren Aras, ses kaydım var hemen doğum günüyle ilgili. Hemen onu da paylaşayım kardeşime.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Şakran Teş B9'da yatan aslan kardeşim Eren Aras. Doğum günü kutlu olsun. Bugünden elbet geçer kardeşim benim. Nice yüzgülü günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet ol Çiko abim ben. Beklenen ve özlenensin kardeşim benim. Allah'a emanet.
0: Evet, bu kadar. Şakran T4 C12'de yatan Hakan Güler'e, eşi Ece'den. Seni çok seviyorum canımın içi. Gözlerinin yeşilini özledim şarkısını çalarsanız sevinirim. Çukur Mahalle'den Zaza'dan C8'de olan Fatma'ya selam olsun. Selam olsun. Ayşe Gün'ün gözünü taşlamayan sana ve koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Bu arada bir kez daha hatırlatayım. Abi kardeş.

0: mesajlarımızla başlayacağız. Kayıt mesajlarımızla devam edeceğiz. Takriben saat gece 12.30-1'e kadar WhatsApp mesajlarımızı ve kayıt mesajlarımızı bitireceğiz. O saatten sonra da SMS mesajlarınıza başlayacağım. Haberiniz olsun abi kardeş, abla kız kardeşleri. Pazartesi günü itibariyle inşallah uygulamaya geçecek. Yarın cumartesi haftanın son Murat'la Gönül'den Gönül'e programı. Kayıt mesajı olan kardeşlerim 7'yi çeyrek geçeden itibaren kulağınız radyoda olsun. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla sonrasında kayıt mesajları takriben 9'u çeyrek geçe 9.30'a kadar, sonrasında WhatsApp'a giriş yapacağız. Haberiniz olsun, bir kez daha paylaşmış olalım. Kolay gelsin. Şakran T26 koğuşundan Muhammed Yüzbaş'a selam olsun. Derya Yüzbaş, senin Yüzbaş'ın çok selamları var. Bu gece onlarlayım. Seni çok seviyorum hayatım. Allah'a emanet ol. Öptük seni çok. Murat abi selamun aleyküm. Ben bir nolda yatan Kaan Çakıcı. Aleyküm selam Kaan kardeşim. Kaan duyuyor mu bilmem ama bana kayıt mesajı olarak gönder. Bu kız kardeşimiz herhalde mesajlarımla ilgileniyor. Bazen geliyor bazen gelmiyor. Bilgin olsun Kaan kardeşim. Hakkın geçiyor çünkü. Ama bizim elimizde olan bir şey değil bu Kaan. Bize yeni yapılandırma yaparsan, mesajlarınla ilgili gönderirsen onları kayıt yapayım. Bir ay boyunca en azından senin de kalbin, bizim de gönlümüz rahat olsun kardeşim benim. Aynı koğuşta bulundum. Görkem Kalemkuş, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Seçkin Özyavaş, Efe Başlı, Ozan Madras, Egecan Alenak ve Ali babamız. Ayrıca aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mehmet Latif Ökmen. Bu ismini saydım abi dost kardeşler. Aynur Polat'tan bir şarkı armağan ederek Bornavalı Veysel Ekinci abimin sözüyle tamamlamak isterim. Herkese şan şöhret peşinde, Azrail herkesin peşinde Kaan Çakıcı. Murat abi selamun aleyküm. Ben bir nolda yatan Egecan Alenak. Aleyküm selam Egecan kardeşim. Aynı koğuşta bulunduğum Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Seçkin Özyavaş, Ozan Madras ve Ali babamız. Ayrıca aynı ve ayrı kurumlarda bulunan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ümit Alper, Mustafa Argın, Yusuf Samar. Poyraz Sayacı, bu ismini saydım abi dost kardeşler. Öncelikle Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Vito der ki hayat düşene değil vazgeçene küsüyor. Egecan Alena. Hemen WhatsApp'ımızı toparlayalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 John 4'ten İbrahim Birik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Şepaşalı, Saddam Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın ve başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya kuzenlerim Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki bizim acıya verecek hiçbir şeyimiz kalmadı, mutluluktan alacağımız var. Serdar Özcan abimize de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C 14'ten Kadir Yılmaz. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan İlhan Başar, Sercan Yıldız olmak üzere akabinde Eşref Paşalı Saddam Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Hakan Çağlayan, Celal Çetin, İbrahim İmrak, Kenan Tosun, Emir Yalçın, başka kurumlarda yatmakta olan başta dayım Kenan Kaya kuzenlerim Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar, bu derlere selam olsun. Gecenin sözü Eşref Paşalı Saddam der ki şikayet acizlerin, ihanet hainlerin işidir. Serdar Özcan abimize de selamlar olsun. Selamünaleyküm güzel insan, ben TKA4 koğuşundan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Ertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TKA4 koğuştan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Ertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyor. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan tahliye olan Berivan Kaya, TC3 C4 koğuşu radyo başına. C3 koğuşundan Kübra İbin, Gönül Babaçörs, Ceydan Avşar, Nevran Temiz, Emel Bağ, kızlar sizi çok seviyorum. Şu an evimdeyim, tez zamanda bu mutluluğu yaşayan Gönül Şen zaten radyo başındasındır.
1: C4 koğuşu

Cansum, güzel dostum, seni çok seviyorum. Azime, Özcan, Alana, Hulu, Berko, bebeklerim, tez zamanda Rabbim kapılarınızı açsın. Tüm C3, C4 koğuşuna selam ediyorum. Canım arkadaşlarım için Engin Can, O Yare şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim, iyi yayınlar. C3 ve C4'teki kız kardeşlerim, Berivan kız kardeşimin hepinize çok çok selam vardı. Az önce aradı, sağ olsun, biraz hasbihal ettik. Sizlere çok çok selamları vardı. İhsan'ım, sana da sevgiler, selamlar, gözün aydın. Allah tez zamanda sizleri kavuştursun. İçerideki bütün abi kardeş ablalarım da Rabbim sevdiklerinize, ailelerinize hepinizi kavuştursun inşallah. Hemen toparlayalım. Hemen toparlayalım. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Son gelen bir şeyler var mı? Evet. İyi yayınlar Murat abi. Ben C8'den tahliye olan Ulvi'ye uçar. Dostum Mine Ekitmen, Dilek Karakaya, Nezahat Gamze, kardeşim Çilem, Demir Elif Bozkurt. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ayrıca Menemen'de olan Rafet Kale kardeşim, sana da selam ederim. Mine'nin sana çok selamı var. Hasreti varmış. Bunu iletmemi söyledi. Mutlu olmanızı her daim canı gönülden istiyorum. Lakin Mine'nin mutluluğu benim de mutluluğum. Bu da kıyaklı bir gece olsun dedik. Tüm dostlara selam, düşmanlara. Murat abi, ben Ulviye Uçar, Kapalı'da olan Cengiz Şivan, yarın Efe ve Ayaz'ı kuaföre götüreceğim. Saçları uzadı. Bana sanki senden bir şarkı daha eksilerek kaybolur. Öyle yazmak, öyle hatırlamak istedim. İyi gecelerin olsun. Kendine çok iyi bak, çok iyi bak, çok iyi bak demiş kardeşimiz. Şakran T4'te yatan Hakan Güler'e, kardeşi Kardelen'den, canım abim, her şey bana emanet, rahat ol. Evet, şimdilik bu kadar. Kardeşlerim, bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınız bu kadar. Gelen olursa paylaşacağız. Ben burada olduğum sürece. Şimdi zaten birazdan Koçarom gelecek sevgili kardeşim. Hemen o gelmeden SMS mesajlarınızı kaldığım yerden başlayayım. Bir sayfa daha açayım şöyle. Nerede kalmıştık? Aliye Şakran'da yatan Muratcan Ergün'e, Özgür Alter'den Dalgın Dalgın şarkısı armağan ediyorum. Şakran Kadın Kapalı B1 koşuna yatmakta olan canım karım Hamiyet Küleş radyo başına. Ben Seyit Ahmet Küleş, saçını teli yere düşse öpüp başıma koyacak kadar derdesin bende. Sen beni hep böyle güzel sev, bedeli neyse ben öderim. Sözüm söz, benden güzeller güzeli eşime Sibel Can'dan kıyamam armağan olsun. Foça'da yatan Seçkin Ok'tan, Şakran Kapalı cezaevinde yatan Selma Ok, nasılsın, iyi misin, umarım iyisindir. Kırmızı güller senin olsun, beyaz güller benim olsun. Her sen beni unutursan kırmızı güllerin solsun. Eğer ben seni unutursam beyaz güller kefenim olsun. Ben gülüm bir gün kalacak elbet bir gün. O güneş ikimize de doğacak. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak. Seçkin Ok'tan Selma Ok'a. Bu şarkı Enver Yılmaz'dan Mahpus Yatarım. Şakran T3 C5 koğuşundan Bahadır Yılmaz radyo başına. Benden sevdiğime Aydın Güven'den Sakın Ola Beni Unutma şarkısı armağan ediyorum. Ömrüm, her gece aynı gökyüzüne bakıyoruz. Sen dışarıda, ben içeride. Aramızdaki mesafe demir parmaklıklar kadar soğuk. Ama sevgimiz onlardan daha güçlü. Seni çok seviyorum. Elbet bir gün kavuşacağız Bahadır'ım. Ben B11'den Bilgi Girmeç. Kardeş güzelimiz Betül Duran'a bir söz. Kardeş, bu hayata asla sırtınızın yere gelmesine izin vermeyen, düşerseniz ilk elini uzatan o kişidir. İyi ki varsın kardeşim. Bu gidişat sonumuz olacak. Şarkısı sana gelsin. Ben B11'den Bilgi Girmeç. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Baktığımda göremediğim, gördüğümde bakamadığımsın. Murat Şampınar'dan Bari Haddini Bil şarkısı. Tüm sevmeyi bilmeyenlere armağan olsun. Zalim şarkı. Çok güzel bir şarkı ya. Ben de ilk kez, hatta sağ olsun Yeliz söylemişti, abi bunu çalar mısın diye. İlk kez dinledim o şarkıyı. Çok da güzel bir şarkı. Ha, bizlik bir şey yok ama şarkı çok güzel. İnşallah kardeşim benim, unutmazsak onu ben kendim için de alacağım sıraya. Foça'da yatan Seçkin Ok, Bektaş Ok, Buca'da Ahmet Ok.

Şakran T1'de yatan İrfan hep Yılmazlar. Bu şarkı size gelsin aslanlarım. Adana'da Ayhan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Murat abi selamun aleyküm. Ben çam dibinden Orçun Gökçen. Aleyküm selam Orçun kardeşim. T4 C7'de olan aslan kardeşim Ege cam buldu radyo başına. Aslan dost ne yapıyorsun? Fotoğrafları göndereceğim yarın. Cuma sende olur. Çağla ve Cansu ablanın çok çok selamları var. Çok çok selamları var. Mert abinin de selamı var. Haftaya perşembe abinle geleceğiz görüşe. Allah'a emanet ol. Kelepçe görmeyen erler özgürlüğün kıymetini bilemez elbet bir gün. Murat abi selamünaleyküm. Ben çam dibinden Orçun Gökçen kadın kapalıda bulunan canımın içi kurban olduğum ablam Nuran Gökçen radyo başına. Ablacığım e-görüşü yapamadık. Belgeler eksikmiş. Pazartesi çıkartıp halledeceğim. Biziz Melinda ve Eslina bütün gün havuzda yüzüyorlar. Onları da merak etme. Güzel günlerin bize sözü var. Elbet bir gün seni de alacağız ablam. Canını sıkma. Allah'a emanet ol. Menemen Hatundere T-Tipi Cezaevi C6 koğuşunun adaletini sağlayan başta Hüseyin Şimşek kardeşim, ağırbaşlı Efendi Hasan Kırmızı kardeşim. Aynı şekilde Efendi ve Güler Yüzlü İbrahim Yılmaz kardeşim. Yaşı küçük kalbi büyük Arda Doğan kardeşim. Ali'nin sefiri Seyit Yoldaş kardeşim. Aynı şekilde Ali'nin gülen yüzü Yavuzhan Erkun kardeşim. Güzel kalpli Osmancan Oğuz, Ahmet Çetinel, Oğulcan Türedi, Yaşar Kurt, Altu Yasin, Mehmet Artan, Serhat Yalçın, Gece Yargıcı, Berhan Teliman ve yaşı küçük kalbi büyük yarım gelen bir mesajımız. Şakran Kadın Kapalı C6 koşuna atan Ecem Nur Esen ablam, seni çok seviyorum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Yeni yaşında özgür günler diliyorum, seni çok özledim. Murat abi Şakran T1 A20 koşunaki Berkant'ıma seni çok özledim sevgilim, ben iyiyim. Beni merak etme, her şey yolunda, bir an önce pazartesi olsun seni göreyim aşk. Bir gün görmeye bir gün görmese yıllardır hasret kalmış gibi hissettiriyormuş meğer. Sana çok aşığım, iyi geceler güzel gözlüm Nur'un. Murat abi selamünaleyküm. Ben Şakran Kadın Kapalı B7 koşulan tahliye olan İrem Saçlı. Aleykümselam kardeşim benim. Buradan beraber yatmış olduğum Japon, Tayibe, Kızıltepe, Lavinya, Zeynep, Urak, Sıla, Zongur, Feride, Havva, Göker'e çok selamlarımı iletiyorum. Görüşe giremedim can ablalarım. Aynı yerde yattığımız için belirli bir süre giremiyormuşum yanınıza. Size mektup yazdım, aklınız kalmasın umarım. İyisinizdir, sizi çok seviyorum. Şakran T3 B9'da yatan aslan kardeşim Eren Araz, doğum günün kutlu olsun. Dostluk mesafe tanımaz, unutulmadığını bil. Dışarıda seni bekleyenler var. Zor günler geçer, dostluklar kalır. Her zaman yanındayım, nerede olursan ol. Allah'a emanet ol, Çiko Burhan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A8'den tahliye olan Ege Uze. Aleykümselam Ege kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan dostlarım Şahin Bingöl ve Bornovalı Efecan Taş Dik Duran hastası akabinde benim için değerli olan dostlarım. Bu kadar gelmiş. Balina Vedat, Eşref Duman, Ozan Ulubey, İbrahim Çetin, Celal Doğan Koçan, Erhan Aydın, Tugay İrdem, Hasan Bedir, Emrullah Mutlu, Pisiko, Hakan Yüksel, Tuna Candan, Profesör 47, Cem Yüce ve tüm dost abi kardeşlere selam olsun. Balıklar yüzmeyi, kuşlar uçmayı unutsa bile biz bize yapılanı unutmayız. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A18 koğuşundan gümüş balalı Balina Vedat Budak. Aleykümselam Vedat kardeşim. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta aslan dayım Balina Gökhan Er, liderimiz Balina Murat Erez. Can parçam Balina Can Erez aslan kardeşim, canım kanım Balina Umut Budak, akabinde benim için çok değerli olan başta aslan dostum Berhan Teliman Furkan Kaçar, Eşkıya Memo Yusuf Koymaz Emirhan Yiğit, bu değerli canlara bin selam olsun. İzmir bir okyanus, büyük balık küçük balığı yer Balina. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Aleykümselam Aykut, ben kadın kapalıda yatan başımın tacı gönlümün sultanı Melisime. Hayatım nasılsın? İyisindir inşallah. Beni merak etme, iyiyim. Çalışıyorum. Telefon bozuk. Yunus'tan yazıyorum. Bu hafta ikamet işini halledeceğim. Sonra mektup çıkaracağım. Kargoyu bugün verdim, seni çok seviyorum. Özlenen ve beklenensin. Müslüm Gürses'ten bir anda hatunum armağan olsun. Sana da selamlar Murat abi. Aleykümselam Aykut kardeşim.
Ben Şakran Kadın Kapalı, C15 Koğuş'tan Dilan Maral.

Değerli Sıla'la fanlar ve kıymetlilerim Gizem Ateş, Gamze Ateş gece bir söz bırakmak istiyorum. Güneş doğdukça özgürlüğün temsilidir. O güneş bize de doğacak. Uygar'da onaydan bela olurum şarkısı armağan olsun. Şakran kadın kapalı C15 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Dilan Maral'a geçmez dediğin kaçıncı günün yarınındasın? Elbet geçecek, elbet bitecek bu hasret. O zaman özgürlüğe değil özgürlüğümüze kavuşacağız. Dilan'ım Batman'dan Diyarbakır'a Caney şarkısı armağan olsun. Abi Basmane'den Devran abi Eşref Paşalı Serdar Akpınar Nara söyler misin? Serdar Akpınar'a söyler misin? bu ayın sonunda tahliyesin. Avukat kamera kayıtlarını mahkemeye sundu. Abi reisim Dilan ablam diyor ki o tek başına bir ordu. Onu çok ama çok seviyorum. Serdar Akpınar kardeşim. Muhtemelen duymuşsundur bu mesajı. Murat abi kolay gelsin. Menemen R tipi kapalı E2 koğuşuna yatmakta olan aslan kocam Kasım Kara radyo başına. Seni çok seviyorum. Aramızda engel olsa da kalbim hep seninle. Bu şarkı sesini duyamadım ama kalbini hissettiğim tek gerçeğime gelsin. Kavuşacağımız o güne kadar bu şarkı bizim için çalsın. Gökhan Donay'dan kala kaldım bir başıma. Bizim için çalarsan sevinirim abim. Hemen sayfamızı yenileyelim. Abi T2 D10 koğuşuna bulan boksör Çağrı İşçi radyo başına. Beni gülümseme sebebin haberini aldım. Çok üzüldüm ama ben her zaman senin yanında olacağım. Kötü günleri birlikte atlatacağız gülüşü güzel adam. Mektubunu bugün aldım. Seni seviyorum. Gelecekler güzelse sebebi sensin. Azar Bülbül ben seninle mutluyum. Derdim için çalar mısın? Abim iyi yayınlar. Murat abim ben Dilan 21. Serdar Akpınar'a söyler misin? Onu çok ama çok seviyorum. Aşkım bugün evrakları verdim. Beni ara ne olur. Seni merak ediyorum melek yüzlüm. Sen vallahi de tek başına ordusun. Allah'ın izniyle ilk mahkemede çıkıyor. Kamera kayıtlarını mahkeme verildi. Şakran T3B9'da yatan aslan kardeşim Eren Aras. Doğum günün kutlu olsun. Dostluk mesafe tanımaz. Unutulmadığını bil. Dışarıda seni bekleyenler var. Zor günler geçer dostluklar kalır. Her zaman yanındayım. Nerede olursan ol. Allah'a emanet ol. Çiko Burhan. Bir kez daha sayfamdan yenileyim. Kardeşlerim bir kez daha sizi aciz etmeden. Herkes radyo başındayken bir kez daha hatırlatayım. Pazartesi günü Allah nasip ederse Murat'la gönülden gönüle artık saat 8'de WhatsApp mesajlarıyla, kayıt mesajlarıyla başlayacak. Takriben gece 12.30, 1 bazen 1 içerik geçeye kadar da sürebilecek. Sonrasında SMS mesajlarına geçeceğim. Abi kardeş, abla, kız kardeşlerim haberiniz olsun, bilginiz olsun. Yarın da inşallah süreç içerisinde birkaç kez paylaşacağım. Azdan bilginiz olsun. Kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Tebira 20'den Burak Ceylan. Kadın kapalı yatan C8'de olan Çiğdem Demir radyo başına. Mektubunu aldım. Pazartesi dönüş yapacağım. Her şeyi detaylı bir şekilde konuşacağız. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Sıradaki şarkılar sana armağan olsun. Murat abi 3'de yatan Alpaslan Aldanmaz radyo başına. Alpaslan seni merak ediyorum. Ara beni görüşe yaz beni mutlaka yaz. Vazgeçtiğinden ara haber ver. Bekliyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum Murat abim. Sağ ol kardeşim benim. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1C7'den Ferhat Turgay. Sağ ol Ferhat kardeşim. Kadın kapalı B9'da olan iki gözüm İrem. Mektubunu aldım. Eline yüreğine sağlık. 7 senedir hiç değişmemişsin maşallah. Yazıtında bir yandan çok üzüldüm, bir yandan çok sevindim. Rabbim daima seninle olsun. Evet, magazin sayfaları çok farklı yerlere çekmişler. Kahkaha atabilirsin. Neyse, yarına ulaşmak mesele zaten. Kulağını çek, Canan teyzeye de selam söyle. Tekrardan özgür günlerde olmak dileğiyle. Velet'ten roman olur çalarsan sevinirim Murat abim. Şakran kapalı C15 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Dilan Maral'a ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Sabrın özgürlüğün olsun canımın içi Dilan'ım. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler. Kadın kapalı B1'de olan yüreğin Ceren Korkmaz. Bazen gözlerinin tanımadığı yüreğin tanır. Histen köprüler kurarsın mesafeler utanır. Başını göğsüme yasladığında tek bir düşmanım vardır. Geçip giden zaman. Uygar Doğanay bir delinin delisiyim armağan olsun.
Şakran T3B9 zaten aslan kardeşim Eren Aras. Doğum günün kutlu olsun. Dostluk mesafe tanımaz. Unutulmadığını bil. Dışarıda seni bekleyenler var. Zor günler geçer. Dostluklar kalır. Her zaman yanındayım. Nerede olursan ol. Allah'a emanet ol. Çiko Burhan. Ben Neyo. C7'de bulunan annem ve teyzelerim olan öncelikle canım annem Enise Taşdelen, teyzelerim Selçuklu, Burçin, Çakmak, Şerife, Dinçer, Müjde, Ertaş, Gönül, Balkan, Gülcan, Çelen, Sultan, Özmut. Sokakların lambasını biz söndürdük. Ben Şakran Kadın Kapalı C7 koğuşundan Enise Taşdelen, kardeşlerim, canlarım olan Selçuk, Burçin, Çakmak, Şerife, Dinçer, Gönül, Balkan, Gülcan, Gülcan, Çelen, Sultan, Özmut, Müjde, Ertaş ve Hatiye Eren Uluk. Gece bir söz, gökyüzünü seviyoruz diye herkes kendini yıldız sanmasın. Bizi tanıyan herkese selam olur. Karışıklıklar var mesela. Üç güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır

ile muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

ve hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam hattı 0541 780 4750 0541 780 4750.

ettiğini iyi hiç düşündün mü? Anlayacağını iyi değilim gülüm. Düşürdün beni sevdaya, isyanım bu dünyaya. Kıyarım lan bu cana, sensizem iyi değilim.

Evet, kaldığımız yerden devam. Bu kadar, yeter, dinlendik. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14'ten galericiler, pırlantacılar koğuşundan Sait Çelik, namıdar Kürt Bedo. Aleykümselam Sait kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan baba yarısı amcam Yalçın Özsanık, mesul yardımcısı dayım Kenan Dilek, Aslan Sadullah Basat, dostum Sivaslı Osman Güneş, Çetin Çırpı, Samet Tural, abim Uğurcan Tekin, yani Esiko, kardeşlerim Abdullah, Yağız Çetin, Arda Bahar ve Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir kapıların ardında bile aslan gibi yaşamaya devam eder. Ahmet Kaya'dan Dosta Düşmana Karşı şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1B14'te yatan canım eniştem Sait Çelik. Bugün gelemedim. İnşallah hissindir. Sabret, bugünlerde geçecek. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyoruz. Diyardan Hak Alınır Dostum şarkısı benden sana armağan olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kadife Kale'den Mert Gültekin. Aleyküm selam Mert kardeşim. Şakrantı 2'de yatmakta olan aslan kardeşim, can yoldaşım Abdülgani Gültekin, sabır kardeşim benim. Bu günlerimiz de geçer elbet. Allah'a emanet ol. 4 nolu A15 koğuşuna yatmakta olan reisimiz Abdülaziz Gültekin'in ellerinden öperim. 4 nolu yatmakta olan Salih Dursun, Cankaya Vedat, adı güzel Efrahim Güreş, maşallah Tez Korkmaz, Recep Akbulut, Hüseyin Tatlı, bu derlere selam olsun. Elbet bir gün özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan benim için kıymetli derli olan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm Cano, bizi sakın merak etme, biziz çocuklar iyi. Sana herkesin selamı var, aklımız sende. Ezel ablamla haber gönderdim, aklım burada kalmasın. Seni seven namı der, bu akşam çalan şarkılar senin olsun Cano. Şakrantı 2'de yatan Ferdi Bingöl'e selam olsun. Kuzen ben Mehmet, en kısa sürede yanımızda olmanı bekliyoruz, Allah'a emanet ol. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, Menemen kapalıda yatan canım oğlum Mehmet Eriş, yani Eşref Tek. Paşam benim, kaleme gittim, bir şey söylemiyorlar, bu hafta çıkar diyor. Aklım sende, konuşamıyoruz. Amcan da durmadan seni soruyor. İnşallah bu hafta çıkarsın paşam benim. Bizi merak etme, kardeşlerin sana çok selam söylüyor. Canım oğlum, elimden gelse bugün alırım sizi. Allah büyük, bu akşam çalan şarkılar senin ve annenin olsun paşam. Murat abi ben Funda, kalbim ferah, şakran kapalı cezaevinde yatmakta olan Mehmet Aktaş, seni çok seviyorum bir tane. Seni çok özledim, her zaman aklımda ve kalbimdesin, tüm dualarım seninle. Bugün iki gün sesini duyamadım, sevdiğim adam için Murat Kurşun'la Duman Ettim İstanbul şarkısı armağan olsun. Gülüşü güzel sevgilime gelsin. İyi yayınlar abim, sağ ol kız kardeşim. Abi T1B3 koşuna yatmakta olan aslan kardeşim.

Yasin Akça'ya sevgilerimi gönderiyorum. Ablası Gamze Pala. Aramızda yollar ve duvarlar olsa da kalplerimiz hep yan yana. Seni özlüyorum kardeşim. Güzel günler çok yakında. Bugün sesim sana ulaşsın. Bil ki seni seven de yanında olan bir ablan var. Seni bekliyor. Güzel günler az kaldı. Seni çok seviyoruz. Hasret ve özlemle bekliyoruz. Diyenlerin Berat ve Miran ellerinden gözlerinden öpüyorlar. Allah'a emanet ol. Selamun aleyküm Murat abi, ben Melik Velat Çalıkılıç. Aleyküm selam Melik kardeşim. Buradan senin aracınla hemen kapalı cezaevinde bulunan can kuzenim Ömer Demirkol, ardından Şakran, 4 nolda bulunan aslan kuzenim ve amcam Fırat Çalıkılıç, Volkan Çalıkılıç, bir değil bin selam olsun bu derlere. Ferhat Tunç'tan bir kanardağ türküsü armağan olsun. Ben Şakran T2A1 koğuşundan Fahrican Esenler. Buradan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşim Ahmet Fırfır radyo başına. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice senelere, özgür günlerde yeniden buluşmak dileğiyle, seni seviyoruz. İyi ki varsın. Murat abi, Elif Sütbak radyo başına. Aşkım çok yorgunum. 100 kişilik bir grup var. Almancı grubu. Yemin ederim terden su gibi olmuşum. Yine de söz verdim sana, mesaj göndereceğim diye. Seni canımdan çok sevdiğimi bil yeter. Sevdiğimi bil yeter ki diye. Sıradaki şarkı sana gelsin. Seni canımdan çok seviyorum hayatım. Bu işin yolunda da aklında aklımdaysan emin ol ki ciğerimsin. Seni çok seviyorum. Apo Elif Seyarcı. Murat abi, ben Melik Velat Çalıkılıç. Buradan senin aracınla hemen kapalı cezaevinde bulunan can kuzenim Ömer Demirkol'a, zindanlar soğuk, demir kapılar ağır olabilir ama hiçbir kilit umudu tutsak edemez. Sabreden gününü bekleyen özgürlüğü görür. Gün gelir o kapılar açılır. Bugün hasretle bekleyenler yarın başı dik özgürlüğe yürür. Canım kanım az daha sabır. Ben Zalim'in kızı T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Bugün mektubunu aldım. Ben iyi, merak etme, seni çok seviyorum. Sen benim aşkı ararken değil, tövbeliyken denk geldiğimsin. Aşk tesadüfleri sever. Sen tesadüflerin en güzelisin. Allah'a emanet ol. Murat abi, Cengiz İmren'den bir tanem şarkısı armağan olsun. Murat abi yayınlar. Ben Gülşah Oğuz, kardeşim Zeynep Uz ve Mustafa Turan'a sesleniyorum. Çok beklediler bilirkişi raporunuz çıktı. Hadi gözünüz aydın, hayırlı haberler alacağız. Az kaldı. Ben Ayvalık Kadın Açık'tan Gül Özek, Şakran Kadın Kapalı, C15 koşun olan Dilek Özek radyo başına. Mektubunu aldım, çok sevindim. Küçük kız kardeşim, kendine iyi bak. Cevap yazacağım, seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Nahide'ye ve Ezo Küleş'e selam olsun. Tam taşçı, ona söyle çalarsan sevinirim abi. Canlarıma armağan. Murat Bey iyi yayınlar, kızım Zeynep Uza seslenir misiniz? Zeynep'im güzel kızım, bahar gelmedi, yaz gelmedi. Senin yolculuğun da Eylül'de sonbaharda gelecek. Seni aldığımız gün baban çok özledi seni. Gözlerim hasret dolu, baban Osman sağlasın Osman abicim. Gökmen Gökdeniz için gelsin bütün şarkılar. Reisim seni çok özledim. Ben B10'dan Fatma Çelik, güzellerim Selina Aktaş, Sima, Coşkun Burcu, Yıldırım, Yersu Gökçet olsun. Aleyna Akyol, Kübra Ülger, geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Bizim sandalyemize tekmeyi vuranlar en güvendiklerimiz oldu. Biz intihar etmedik, imtihan edildik. Murat abi, hemen C17'nin en yakışıklısı Alican Türkeli radyo başına. Bana nefes olan mektubunu aldım. Sen yanımda oldukça dünya karşımda olsa fark etmez. Tek ailem. İyi ki varsın. Seni hep sevecek olan yengen Gökhan Doğanay'dan. Hani ayrılmazdık, benden vefası eksiklere gelsin. Ben Yamanlardan Hüseyin Aktaş. Bugün Şakran 2 nolu cezaevinden tahliye oldum. Başta saygıdeğer abim Sidar Erol olmak üzere Muhittin Orak, Volkan Ural, Alican Coşkun, Ferhat Uçayta ve bütün kader birliği yaptığım koğuş arkadaşlarıma saygı ve selamlarımla. Rabbim sizleri de tez zamanda kurtarsın. Şakran T3'te yatan Beytullah Kabadayı. Aşkım neden aramadın? Seni bekliyorum aramanı. Bir sorun mu var? Ara lütfen. Can abim Sidar Erol, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Senin yaptığın vefakarlığı ve abili asla unutmayacağım.
Yolun yolumdur tek vakit, tez vakitte diyelim. Tez vakitte sevdiklerine kavuştursun. Toprağın altında düz yatabilmek için

0: Toprak üstünde dik durmak gerekir. Sidar Erol. Allah şerefini var etsin. Hüseyin Aktaş. Murat abi T2B3'ten Sefa Haral ben. Aleyküm selam Sefa kardeşim. Hayatımdaki herkese rest çektim ama bir tek seni pas geçemiyorum. Kadın kapalı John 4 koşundaki güzel insana İzmir Damla'dan Kara Gözler şarkısı armağan olsun. Canım kadar çok sevdim Kürt Aydın abime de selam olsun. Şakran kapalı T3A12 koşuna atan Ahmet Can Çoruh'a Seda Sayan çok özledim şarkısını armağan ediyorum. Ben Kardelen Nilay Yılmaz T1B9Z McDonald Aslan dostum Can Polat'ım radyo başına. Kardeşim benim dün seni gördüm nasıl değişik oldum çok duygulandım ama sen aslan gibisin cezalar yıldırmaz aslan kardeşim ancak kilo aldırır. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Mektubu şimdi yolluyorum haftaya kadar elinde olur diye düşünüyorum. Allah'a emanet ol aslan kardeşim. Murat abi Can kardeşim için Ahmet Kaya'dan Metris önünde durdum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm aleyküm selam abi ben Yüksel Deniz T214'te bulunan kardeşim Ömer Deniz'e bütün A14 koğuşuna selamlarımı iletiyorum. Bütün abi kardeşlerime çok selam gönderiyorum. Allah'a emanet olsunlar. Herkes ayrı ayrı seviliyor Uygar Doğan'dan. Son durak şarkısı armağan ediyorum. Herkes aslan gibi paşam. Kendine iyi bak Allah'a emanet ol. Öncelikle selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Torbalı Açık cezaevinden Yusuf Yavuz değerli kıymetli abilerim kardeşlerim başta Balıkesir Bandırma. Bir nolda yatmakta olan abim Güven Yavuz Muhammed Varsak Hüseyin Enç Atilla Enç Yakup Enç İsa Enç Orhan Özcan Emre Doğan Yılmaz Altunder Kadir Demir Hasan Vurgun Muhammed Altında Baran Altında Namıder Rahatsız Serhat Emen Ferhat Çelebi ismini yazamadığım değerli kıymetli kardeşlerimin de gözlerinden öpüyorum elbet bir gün güneşli günlere. Ben Duygu Gezer ve Merve Tunçer. Sizden ricamız Yağmur Tunçer ablam radyo başına. Ablam nasılsın iyi misin? Umarım iyi ve de bir o kadar sağlıklısındır. Çok selamlarımızı iletiyoruz. Kendine dikkat et özgür günlerde görüşmek dileğimle. Şakran T4'te yatan Enes Can Demirci radyo başına. Enes Can Demirci radyo başına. Bu kadar. Devamı varsa paylaşırız. Var mı bakalım? Evet var. Şakran T4'te yatan canım oğlum Enes Can. Bugün doğum günün. Yanında olamazsam da kalbim her zaman seninle. Allah seni bize bağışlasın. Sağlıkla ve güzel günlere yeniden kavuşmayı nasip etsin. Bu günler de geçecek aslan oğlum. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Baban her zaman senin yanında. Şakran T4'te yatan Enes Can'a, canım oğlum Enes Can'ım bugün seni her zamankinden daha fazla özlüyorum. Yanında olup sana sarılamamak benim için çok zor ama bil ki kalbim hep seninle. Allah seni korusun ve bize en kısa zamanda sana sağlıkla kavuşmayı nasip etsin. Sen benim canım evladım, her şeyimsin. Bugünler geçecek oğlum. Yine sana sarılacağım. Seni çok seviyorum, iyi ki doğdun. Senin arkanda her zaman annen var. Unutma, kendine iyi bak. Murat abi ben A5 koğuşundan Buse Nur Çevik derlilerim Diyarbakırlı Şiko Begüm Sıla Gül. Sizin zirve dediğiniz yer bizim bile değil. Yanlışlık var sanki Buse. Murat abi bu derlilerime Güllü'den bir şarkı çalar mısın? T4'te yatan Enes Can'a. Enes Can'ım aslan kardeşim tek dileğim seni yeniden yanımda görmek. Nice yaşlara değil nice özgür günlerimize doğum günün kutlu olsun. Rüzgarda büyüyen fırtınada sarsılmaz derler. Sen de bu günlerin üstesinden geleceksin aslan gibi. Şükürler olsun seni bana kardeş eden Allah'a. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun kanım canım.
1: Ayana boş geldin. Ya valla beni yaşlandırıyorsun sen abi. Bu birkaç gündür beni yaşlandırıyorsun. Koranıma yaşlandırıyorum ya. Ya üzülmüşsün biraz ya. İş biraz kendine zaman ayır kardeşim. Ya. Tatile gidelim.
2: Şeyi de arayalım.
1: Şener'i.
2: Tamam
1: ben. Bizim yerimize kim bakacak? Ondan sonra bir gün gelemiyoruz. Yani bir gün sıkıntı yaşasak özgür yok burada Umre'de. Ulan özgür tam zamanında gitti. Gidelim. Biliyorum valla suratın gülsün ya bu ne ya? Yani biraz artık biraz işi bir kenara bırak. Dünya işi bitmiyor. Tamam işe veriyorum da biraz da kendine zaman ayır. Gel kardeşin yanına arada bir gülmek istediğinde. Gel abi.

Babanın dediği gibi güzel bir şarkısı vardı. Bugün dilime dolanım. Yaşamanın kuralı nefes almaksa eğer, ızdırap dolu canım, demek ki yaşıyormuş neşeyi bilmeyen ben. Aşkı tatmayan kalbim her şeyden habersizce, demek ki yaşıyormuş yaşamak.

0: yaşamak buysa Tanrı, kim bilir ölmek nasıl?
1: Ne diyor orada, bunca azaba ömrüm nasıl katlanır? Evet. Nasıl? Bak baba, baba işte, bile söylüyor. Baba bile söylemiş
2: bu,
1: yani.
2: Diyor ki bunca azaba nasıl
0: katlanır? Ya babacığım at yani, gitsin yani çöpe, azaptır mazaptır, ne işimiz yani, var bizim.
2: Bu kişi için değil.
1: Ama bak ikinci kıtasına ne diyor? Diyor ki hep bir şeyler bekledim, doğacak güneşlerde, oysa

0: Hasret.
1: Gördün mü?
0: Ben böyle yaşamaya yaşamak demem elbet.
1: İşte dedi benim, baba. Evet dedi baba ama.
0: Yapma. Baba öyle mi? Demiyor. Baba ya sana baba, demiyor. Baba sana, öyle sana, demiyor. Sana demiyor. Sana demiyor. Neyse şunlar da direkt de bir iki muhabbet edelim.
1: Allah seni gülmesin.
0: Diyorum sana gülmek istedim evet, gel evet, yanıma. Evet,
1: harbiden öyle. Bugün somut oldum ben de bak.
0: İki gündür öyle.
1: Sen bile bile mi yaptın bunu?
0: Yok Kur'an'ıma yok. Ama vallahi yok.
1: Böyle bir tesadüf olamaz.
0: Gönlümden geçti.
1: Hayır böyle bir tesadüf olamaz.
0: Ya bak diyorum ki. Benim evet. benim ilacım orada. Tamam. Başka da bir şey bilmem.
1: Kurban olayım.
0: Rahatlarım. Tamam. Kafamı toparlarım. Kendime gelirim. Ben olduğumu yani ben değil ki benlik Allah'a tamam, mahsus. Hani kendimizde. Anlıyor musun?
1: Bazen insan şuna bileceği şeyleri çok rahat. Yani çok şeyleri, çok büyük şeyleri çok küçük bir şeylerle atlatabiliyorsun. Ama bazen de bir şeyi atlatman imkansız derecede oluyor. Çünkü beynine, kalbine, yüreğine işlenen bir şeyi sen kolay kolay atlatamazsın.
0: Atlatacağım ne demek? Onu ya, yüreğine der. Bak bir şey söyleyeyim. Yok öyle bir dünya yok.
1: Değil bu.
0: Bak bir şey değil değil. Bir insan kendine yük ettiğini nasıl o irade sahipse o yükü de atmakla mükellef. Ben ona
1: bazen,
0: bakarım.
1: Belki de bazen hayıflanıyorsun. Keşke.
0: Yok. Keşke olmaz. Keşke yok. Keşke diye bir şey yok. Biz insanlar onu keşke şunu yapsaydım. Keşke bunu yapsaydım. Ya yapsaydın niye keşkeye kaldın? Yapsaydın. Bakacaksın yanlış mı doğru mu? Ben onu bilirim. Bak ben bu ama yaşıma kadar hep...
1: Hayatında yanlışlar var.
0: Ya olmadı mı? Yanlışımız bize 8 yılımızı götürdü babacığım. İşte, parça parça. Bak öyle şimdi mi? Onun bedelini ödüyoruz.
1: Götürmüş, helal olmuşuz.
0: İşte ya götürmüş götürmemiş. Helaldir helal değil mi? Ben bilmem. Hı-hı. Ama yapacak bir şey yok babacığım. Ha. Açacaksın çöpe kapatacaksın üstünü. Yok yok ben genel anlamda dertlerini, sıkıntılarını üstüne aldıklarını... yemek yiyoruz şöyle mesaitler ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kağıt poşeti tık atıyoruz çöpe üstünü kapatıyoruz öyle değil mi?
1: Evet. Evet, aynı şey. Yani o kadar artık bazen kendi kendime o kadar duygusallaşıyorum ki. Kardeşime mi yanayım? Başkalarına mı yanayım? Dostuma mı yanayım?
0: Hiçbirine yanma. Mı yanayım? Yok. Yanmakla zaten ya. En büyük hatayı yapıyor.
1: Ama olmuyor.
0: Babacığım
1: vicdan,
0: şimdi
1: merhamet.
0: Bak bir saniye bak. Ben Allah'ı çok farklı seven bir insan.
1: Gel. Geçen gün seninle masada oturuyorduk değil mi?
0: Evet.
1: Ne oldu?
0: Çok güzel şeyler oldu.
1: Biri geldi.
0: Evet.
1: Dedi ki ne sen oldu? Kurban oldum Allah'ım gönderdi bunu.
0: Evet çünkü onu gönderemeydi. İşte,
1: ben bunun gibi nelerle karşılaşıyorum babam benim.
0: Abi o farklı bir şeydi. Allah orada bir oyun oynadı. Dedi ki git Koç Erol'un yanına ihtiyacın orada. Ki o kişi geldi mi?
1: Evet.
0: Şahit oldu mu ben? Evet. Ve şok oldum değil mi? Evet. Ne dedim sana? Bak bunu dedim gecenin bu saatinde sana gönderdim.

0: kazanan kim? Sen. Niye istedi Allah onu? Ben de onu diyorum işte, o varken sana mı bana mı?
1: İşte o yüzden dedim ya, yani sana merhamet, mı bana merhamet, mı? Merhamet, merhamet.
0: Ya, yanlış düşün. Yapılacaklara yap.
1: İşte onu bilemiyorum, kurban olayım.
0: Allah gönderiyor sana. Bir şeyler Allah gösteriyor sana. Evet. Sen görmek istemiyorsun. Rahman gözünü aç ki gör.
1: İsim çok kuvvetli. Ki ve ben önceden biliyorum bunu.
0: Koçerim.
1: Bu arada tabii ki bugün cuma. Bütün kader mahkumlarına, bütün eşleri, anası, babası, kardeşi, çocuğu, sevdiği insan, cezaevinde olan herkese Cenab-ı Allah yardımcı olsun. Amin. Bir an önce sizlere kavuşsun. Bir an önce ailelerine kavuşsun. Tabii ki temelimiz o.
0: Kesinlikle.
1: Allah hiç kimsenin gözünden tek yaş aktırmasın. Amin. Ama aktıracaksa da mutluluk olsun, sevinç olsun, güzel günler olsun.
0: Yani işte bak bu.
1: Evet.
0: Yani bu. İstedik. Evet. Duyan o. Takdir onundur.
1: Tabii ki. Ya biz isteriz.
0: Kabul etmiş etmemiş o onun bileceği.
1: Ben de onu istiyorum işte.
0: Ama kabul etmeyeceğini de ettirim. Öyle değil mi? Edin diyor.
1: Ettirmese de ne diyor biliyor musun?
0: Çok sapık.
1: Kurum diyor. Zamanı var. İsyan etme. Bekle.
0: Ya evlat veriyor, servet vermiyor. Evet. Servet veriyor, evladı başa bela veriyor.
1: Bana her şey verdi. Bak, tamam işte. Allah'ım sadece bir şey vermedi biliyor musun?
0: Belki onun için hatalar yaptı. De işte, bak gördün mü? Bak kendi ağzına itiraf ediyor. Evet. Yapma. İşte yapma ki versin. Neyse şu mesajları bitirelim. Tamam. Yapma ki versin. Bak kendi ağzınla söylüyorum. Evet, bütün işler de bitiyor, onda bitiyor. O yüzden aç çıkla, kapat üstüne be. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Duygu Gezer ve Merve Tuncer. Sizden ricamız Ali Aşakran, C16'da Yağmur Tuncer ablam radyo başına. Ablam nasılsın, iyi misin? Umarım iyi ve de bir o kadar sağlıklısındır. Çok selamlarımızı iletiyoruz. Kendine dikkat et. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz Çimentepe'den Duygu Gezer, Merve Tuncer. İklim Gürbüz Ejrin Koça, senden ricam Ali Aşakran, C16 Yağmur Tuncer ablamı radyo başına çağırıyoruz. Ablam nasılsın, iyi misin? Umarım iyi ve de bir o kadar sağlıklısındır. Çok selamlarımızı iletiyoruz, kendine dikkat et. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu cezalar bizi yıldırmaz, ablaların gülü. Buradan Şakran cezaevinde yatmakta olan arkadaşımız Doğancan Akgül'e, Ali Kılıç ve Serhat Çınar'dan selamlar. Az kaldı canım, sabır boyun eğmek değil mücadele etmektir. Ben Balatçık'tan Aydoğan. Şakran T1 A17 koğuşuna yatan aslan abim Serkan Aras'a armağan ediyorum. Bu şarkı en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşman dilerim. Müslüm Gürses'ten Sadı Saçlarından Sen Suçlusun. Ben Balatçık'tan Aydoğan. Bu şarkımı Şakran T1 A17 koğuşuna yatan aslan abim Serkan Aras'a armağan ediyorum. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşman dileğiyle. Müslüm Gürses'ten Sarı Saçlarından Sen Suçlusun. Ben C8'den Gamze Batur. Arkadaşım, kardeşim, tek dostum Nezahat Çok Uyar. Onun kıymetlisi Mehmet Can Yıldırım. Can kardeşlerim, arkadaşlarım Dilek Karakaya, Mine Kitmen, Çilem Demir, Elif Bozkurt, Rabuş, bunlara selam eder. Gece benden bir söz. Oyunları ciddiye alırım. Ben yenmeden bırakmam ama bıktım oyuncağıma oyun olmaktan. Ceyhun Batur'a da selamlar olsun. Murat abi, bizim hatırımız varsa Yıldız Silbe'den Korktum deseydin çalar mısın? Estağfurullah kız kardeş. Hepinizin tabii ki hatırı büyük bizde kardeşim benim. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüsal, Murat kardeşim. Kadın kapalı C16 koşuna yatan karım, sevgilim, her şeyim Selinay Sayan radyo başına. Seni çok özledim sevgilim. Sen benim her şeyimsin. Mektubum sana ulaşmıştır umarım. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Hayatım az kaldı sevgilim. Dört gözle seni bekliyorum hayatım. Müslüm Gürses'ten Senden Vazgeçmem şarkısı armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi. Ben Balatçık'tan Aydoğan. Bu şarkım Şakran T1 A19 koşuna atan derli abim Ersan Alkan'a ve Serkan Aras'a armağan ediyorum. En kısa zamanda özgürlüğe kavuşmanız dileğiyle Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını armağan ediyorum. Ben B4'ten Dilara, C6'da bulunan Serena Yılmaz radyo başına. Televizyonun gelmiş, güle güle kullan canım arkadaşım. Sen iyi ol bana yeter. Güzeller güzeli dostum Büşra Çakman. Canlarım Hasret Tanrıver, Ayşe Yılmaz ve Esen Keskin için Dostum Dostum şarkısını çalar mısınız? Gece bir söz, hak edene hevesli nefes oluruz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen T tipinde yatan aslan oğlum Batuhan Tutar.

Avukatın geç de olsa gelecek. Merak etme, Mamile Haktan'ın da sana çok çok selamları var. Allah'a emanetsin. Aleyküm selam abim benim. Selamun aleyküm Murat abi. Buradan Şakran cezaevinde yatan kardeşimiz Mahir Akgül'e, Narlıdere'den Ali Kılıç, Serhat Çınar'dan selamlar. Sabır boyun eğmek değildir, mücadele etmektir. Aleyküm selam kardeşlerim.

0: Ya da kendini bursun. Sinan Kartal kafama takmayı bıraktım. Valla kız kardeşim çok yanlış gelmiş bu mesaj. Yani toparlaya anca bildim. Hemen sayfamızı yenileyelim. Varsa paylaşalım. Sonrasında Ayhan abimle birkaç dakika hasbihal edelim. Sonrasında müsaade isteyelim kardeşlerim. Bugün en kaçı abi? 21'i, 21'iydi değil mi?
1: Falan
0: Ya
1: antrenmana
0: bırak bu
1: falan
0: işleri Allah.
1: bakmıyorum. Ben mi bakmıyorum? Ciddi söylüyorum.
0: Ya sen derbeder olmuşsun
1: Günde,
0: tıranıma ya.
1: Günde iki defa
0: Benim de
1: şey
0: enerjimi
1: yapsak.
0: alıyorsun Allah Muhammed aşkı için ya. Benim
1: Şener
0: de
1: de bizi dinliyor bu arada.
0: Şener dinliyor mu?
1: Ha Şener
0: De valla.
1: bana yemin ediyorum. Şener.
0: Aleyküm selam Şeno. Hani bakayım ne yazıyor?
1: Harbiden bak.
0: Bakayım ne yazıyor?
1: Gitmiş.
0: Aleyküm selam abi diyor. Evet. Demek ki almış selamımızı.
1: Evet. Bakayım. Gelebilirmiş bu tarafa.
0: Ya gidiyoruz abi, program bitti. Yarın gelsin. O da...
1: Dükkanda görüşürüz ya da gel beraber gidelim.
0: Evet, bugünlük bu kadar. Evet, abi şimdi... kardeş, abla kız kardeşler, kusura bakmayın. Hepimiz aileyiz. Tabii. Birbirimizle dertleşiriz. Birbirimizle sohbet Aynen. ediyoruz. Belki bizim
1: Siz
0: konuşmalarımız içerisinde belki birazcık da olsa içten tebessüm ediyorsunuzdur. Bu da güzel bir sevap. Yani
1: Zaten
0: paylaşıyoruz. Gülmeyi bile paylaşıyoruz. Bundan daha güzel bir şey var mı? Ben nasıl sizin mesajlarınıza ağlıyorsam, içimi evet. atıyorsam.
1: Aynen.
0: Bir gün yemin ederim Kur'an'ıma Allah şahit 5 kat nasıl inmişim, eve nasıl gitmişim şaşırmışım. Bir tane kardeş geçen kışın, yok ondan önceki kışın. Diyor ya, baba sen üşürsen ben üşürüm, üstünü iyi ört. O gün eve nasıl girmişim hiç farkında değil.
1: Ben seni aradığım gün mü?
0: Yok, geçen kışın senle tanışmıyorduk biz o zaman. Bir küçük kardeşimiz, gerçi belki annesi yazmıştır ama o evladın duygusuyla yazmıştır. Ama gel gelelim. Hadi git evde çocuklarını sev. Ya git de çocukları sev. Yani eve gidiyorum da ne şekilde, vallahi billahi ertesi gün
1: sen
0: aklıma
1: gel,
0: geldi. Ben zaten seni seviyorum.
1: Ben de sana boş değilim.
0: Abi kardeşiz biz her zaman. O yüzden sizin mesajlarınıza gülüyorsak, sizin mesajlarınıza tebessüm ediyorsak, sizin mesajlarınıza ağlıyorsak, bu benim sizleri önemsediğimdendir. Kıymetli oluşunuzdandır. Başka bir şey yok zaten.
1: Emin olsun.
0: Çünkü niye? Bir aileyiz. Bak kardeşim gülmek istemiş, yanıma gelmiş.
1: Harbiden. Ama emin olun ki tamam gülüyoruz ama sizleri düşündükçe içimizde kan ağlıyor. Çünkü oranın ne
0: demek olduğunu. O ayrı bir şey. Zaten
1: çok
0: biz,
1: iyi biliyoruz. Ve
0: biz,
1: ben de
0: bak,
1: çok iyi biliyorum.
0: Bir şey söyleyeyim. Şunu itiraf edeyim. Ben 7 yıldır buradayım. Kolay kolay gülmem.
1: Evet.
0: Sen hiç Biliyor beni mi? Dışarıda güldüğümü gördün mü?
1: Hayır.
0: Asla. Sadece tebessüm ederim. Dinlemeyi çok severim. Koçero kardeşimle keşke tanısanız, güzel bir kardeşimiz, değerli bir kardeşimiz ki burada beraberiz. Bunun arkasından da söylüyoruz,
1: beklerim
0: yüzüne
1: mi?
0: De.
1: Herkes
0: şimdi
1: beklerim.
0: Şimdi ben saatlerce bir insanın 3 saatte otursam, 3 saatte benim ağzımdan alacağı en fazla 60 tane kelime, 50 tane kelimedir. Onun fazlasını konuşmam ama dinlemeyi çok severim. Ki bunu bu kardeşim de, abim de şahittir. O yüzden bizim gönlümüzde sadece şu vakitte dinleyen, duyan varsa bizimle beraber tebessüm etsinin derdindeyiz.
1: İnşallah.
0: Başka bir derdimiz yok. Sizin derdinize gülmek zaten ahmaklıktır.
1: Tabii.
0: Sizin orada oluşunuza sevinen, kendi adıma söylüyorum, ahman ahmadır.
1: Ne demek?
0: Çünkü niye? Ben siz mutlu olun diye 8 saatimi veriyorum. Bak çok özür dilerim. Hepinizden özür diliyorum. Vallahi billahi çocuklarım evimde misafir. Aha daha saat kaç? 1'e geliyor. Gideceğim, onlar uyuyor olacak. Sabah kalkacağım, ekmeğime koşacağım.
1: Tabii ki.
0: Kayıt mesajlarına gideceğim, oradan oraya gideceğim. Aha görmeyeceğim, gidecekler. Niye? Sizler ailemsiniz benim.
1: Tabii ki.
0: O yüzden bizi hoş görün. Ki hoş gördüğünüzü de çok iyi biliyorum.
1: Kısıtlı olduğunuzu biliyoruz.
0: Aynen.
1: Yani. Şu anda özgür olmadığınızı biliyoruz. Eminim ki biz üzülüyoruz. Çünkü bizim de sevenlerimiz var. Çünkü aynı duruma biz de geldik. Aynı duruma biz de düştük. Emin ol ki ben Arhavi'de şeyleri her gün kalktığımda fayansları sayıyordum. Düşünebiliyor musun? Gurbetteydim mahkum.
0: Evet.
1: Ve her kalktığımda ben o fayansları sayıyordum. Defalarca sayıyordum. Ne gelenim vardı ne gidenim vardı. Ben onun ne olduğunu çok çok iyi bilirim. Keşke elimizden gelse ben bütün herkese, yemin ediyorum, bak sana yemin ediyorum, yaparım.
0: İnanıyorum. Ben seni biliyorum, yemin ederim.
1: Kalbim de yüreğimi de Allah da
0: çok
1: biliyor.
0: Çok şeyde şahit olmuşsun seninle. Yani mekanında otururken çok şeye şahit olmuşsun.
1: Bu sadece emin olun ki görüntülük değil.

0: vicdan meselesi, merhamet meselesi. Yani yanlış anlayan da özür dilerim ki bunu söylüyorum, içten, yürekten söylüyorum. Ben ekmeğimi başkasıyla yarısından fazlasını paylaşan bir insanım. Cenab-ı Allah benim yüreğim, kalbimi çok iyi biliyor. Düşmanım da olsa, kapımı çaldığı zaman ben geri çevirmem.
1: Asla. Ya biliyorum, şahit
0: olmaz. Gittikten sonra yine aynıdır. Ama ben ne bileyim, size gerçekten, bütün herkese, bütün kader mahkumlarına üzülüyorum. Tamam, belki bazen içimiz hani gülmeye çalışıyoruz. Yapmacık, emin olun ki çoğu da yapmacıktır.
1: Ya bu
0: ben şahsen kendimi öyle düşünüyorum.
1: Bu an olan bir şey. Evet. Yani bunun devamı yok.
0: Yani
1: sadece
0: için,
1: burada olan bir şey.
0: İster ki gönül, hepiniz gülesiniz, hepiniz tabii ailenize ki sarılasınız, sevdiklerinize sarılarsınız.
1: Ya kim istemez?
0: Çok istediğim bir şey. Çünkü
1: kim istemez ya?
0: Evet.
1: Kim?
0: İşte az önce kardeşim onu söyledim. Ben hayatta her şeyi yaşayan, geçiren, defalarca ölümden döndüm, taklalar attım, kaza... Ya uçak çarptı bana, düşünebiliyor musunuz? Ya enteresan bir şey, kimse inanmıyor.
1: Benim bir kardeşim vardı, diyordu ki seni sevmeyen uçak çarptı. Ulan oğlum diyordum, uçak
0: harbiden çarptı ya. Yani iki kişilik uçaklar yok mu?
1: Şeyden geliyor,
0: Selçuk'tan geliyor, Kuşadası'ndan geliyor. İşte baba hani olacak, yıllar oldu, gazeteye çıktım ya, o zaman haber oldu. Yani anlayacağınız, hayat bu. Neticede yiyecek
1: şey
0: ekmeğimiz varmış.
1: Evet.
0: Yiyecek.
1: Şaka bir yana.
0: Tanıyacak insanlar varmış. Dostlar varmış. Tekrar söylüyorum. Allah hepinizi, bütün kader mahkumlarını sevdiklerine kavuştursun. Aynen. Ailelerine kavuştursun. Çocuklarına kavuştursun. Çocuk deyince zaten ben bitiyorum. Çünkü ben çocukları çok seviyorum. Çok aşırı seviyorum. Allah onlara da iyi bir gelecek nasip etsin. Onlara da çok iyi bir gelecek nasip etsin.
1: Amin.
0: Temelimiz o.
1: Amin.
0: Ama ben bir çocuk var ki o benim için çok özel, çok farklı. İnşallah onun da geleceği iyi olur. Ben de elimden ne geliyorsa yapacağım.
1: İnşallah.
0: Ölüm var, bak, kalın var. Olsun. Ha bir de ben senden şey istiyorum. Gökhan Güney'den demir parmaklılar.
1: Vallahi yok o şarkı. Vallahi yok.
0: Şey vardı. Yok Gökhan Güney.
1: Yok abi, baktım yok ben az önce. Tamam.
0: O zaman ben
1: demir parmaklılar.
0: Ne istin sen? Kıvırcık Ali'den kurban oldum.
1: Tamam.
0: Sevgili
1: Paşa. Hakan da Nihat kardeşimin mesajını okuyup, yeni gelmiş 4 tane mesajı, haklar üstümüzde kalmasın.
0: Tamam.
1: Ondan sonra veda.
0: Tamam.
1: Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Aleyküm selam Nihat kardeşim. Bu gece bir söz bırakmak istiyorum ve gün gelir yine sırtından kanlar akmaya başlar. Vuran düşman değil, dosttur. Canın ondan çok yanar. Bu hayatta insan kimseye güvenmeden de nasıl yaşar? Yarayı veren dost olunca kan her zaman kalpten akar dedikten sonra, abim eğer çalarsan senden Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısını çalarsan sevinirim. Sait Faik Ölçen. Bak demek ki dost vuruyor. Bu işler böyle, yapacak bir şey yok. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen abim. Farklı kurum ve koğuşta yatan dost ve kardeşlerim Gökhan Ecerel, Ensar Kahyoğlu, yani Şekil, Yunus, Emir, Tutak, Ersen Demir, Ceyhun Öcal, Efe Uç, Baran Margi, Hüseyin Kantoviç, Doğan Yusufoğlu, Yavuz Bal ve ayrıca kardeşim Çapa Hakan Ecerel'e selamlarımı yollamak istiyorum. Geceye son bir söz. Bizler için sabretmek, pes etmek demek değildir. Aksine yeniden başlamak için zamanı beklemektir. Sana da iyi yayınlar abi. Sait Faik Ölçen sağ olasın. Sait kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 koğuştan Çapa Hakan Ecerel. Aleykümselam Hakan kardeşim. Emektar vefadan belli olur. Nisan'ın sözü nankörse tatmadan söyler acı sözü. Düşmana bakar gibi değişir yüzü gözü. Ben öfkeyle geleni değil, hatır bileni seviyorum. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi ben T3A20 koğuştan Çapa Hakan Ecerel. Bana yapılanı unutmam. Sadece karşılığını vermek için doğru zamanı beklerim. Kimse yarı yolda bırakmadım ama beni yarı yolda bırakan da bir daha yoluma almam. Güven bir kere kırıldı mı özürle değil, zamanla bile zor anılır. Ben kapıyı kapattıysam anahtarını da çoktan atmışımdır. Çapa Hakan Ecerel. Hemen gelen son mesajları paylaşalım. Selamünaleyküm Can abi Murat. Ben T3A20 koğuştan Berkan Batur. Aleykümselam Tatar kardeşim. Kadın kapalı Beyki koğuşuna kardeşim Canan Batur. Cananım aldım faksını, sana pazartesi gönderdiğin yere cevabını yazacağım. Sakın üzme kendini, kafanda bir şey takma. Hiçbir şey olmasa da senin abin var yanında.

0: Gerisi teferruat, gönlünü ferah tut, sen benim canımsın Ali, kınıktan yalnız değilsin şarkısı seni seven Berkan Bağtur. Ben T3A20 koşulan Berkan Bağtur, geceye bir söz ve bir şarkı bırakmak istiyorum. Gece sözüm, bizi kimsenin gidişi yıkmaz, hiç kimsenin güzelliğine tutulmadık, gözlerine de vurulmadık, yalan söylemiş oluruz, sadece sadakat aradık, çok şey mi istedik Murat abi. Gece şarkım senin sesinden, Müslüm Gürses'ten Güle Güle şarkısını söylersen çok sevinirim abi. Seni seven kardeşin Tatar Berkan Bağtur. Şarkıdan T3A20 koşuna yatmakta olan Caner Balık ve arkadaşlar için Deli Çoban şarkısını çalar mısınız? Tüm mahkumlara da gelsin. Tüm Balıkuyu'dan selamlar olsun sizlere. Evet, tamam, efendim yine diyelim. Varsa paylaşalım, yoksa kaçalım abi.
1: Denize mi?
0: Ya ne denildi? 20 yıldır su yüzü görmemişiz. Ne diyorsun sen?
1: Ya ben kendi kendime seyredeceğim işte.
0: Bakma.
1: Olmaz.
0: Alsın. Zamanımız yok abi o kadar.
1: 5 gün içinde yolunu tutup gitmem lazım.
0: Git abi.
1: Annem hasta. Yani iyi annem hasta.
0: Abiler sayfanın açılmasını bekliyorum. Yani varsa paylaşacağım.
2: Şöyle bekliyorum.
0: Yok. Abi kardeşler, ablalar, kız kardeşler, bugünlük bu kadar. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Sevdikleriniz olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin her daim. Hepinize, cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum her şeyden önce. Bu kardeşiniz için de, bu kardeşleriniz için de dua etmeyi unutmayın. Allah öldürmezse, ölmez de sağ kalırsak yarın saat 7'de huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Bir kez daha hatırlatayım, yarın Allah izin verirse Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla hemen akabinde kardeşlerimin kayıt mesajlarının hepsini her cumartesi olduğu gibi yarın da inşallah paylaşacağız. Pazartesi günü de artık saat 8'de başlayacak Murat'la gönülden gönüle. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ayhan abim de hemen selamını göndersin. Tabii, ondan sonra kaçalım.
1: Hepimizin Rabbi, hepimizin yani kurban olduğum Allah'ım. Gene tekrar söylüyorum. Kalbim, yüreğim, beynim, herkesin bir an önce sevdiklerine kavuşması. Ailesine, çoluğuna, çocuğuna, sevdiklerine kavuşması. Allah bir daha düşürmemek şartıyla. Hepimize, ben dahil, akıl fikir vermesi. Bazen işte ben Allah'ım diyorum, akıl fikir ver çünkü ben istiyorum yani. Onun için Cenab-ı Allah hepinizin yüreğine sevgi, şefkat göndersin ve melekler başucunuzda beklesin. Allah'a emanet olun. En güzel geceler sizin olsun. Bir parça da benden bütün kader mahkumlarına, Ahmet Kaya'dan biz 3 kişiydik. Evet. Herkese gelsin bu parça. Ve hepiniz cansınız, candansınız, annesiniz, eşsiniz, babasınız, kardeşsiniz. Her şeyin en güzeli sizin olsun, güzellikler sizin olsun. Bu kadar, başka bir bilmiyorum.
0: Eyvallah abim benim, hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz, görüşürüz inşallah yarın. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız Bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla olarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece uçurum boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy can evinden yaralı.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik, geçip gittik. Parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik, nazlı can boşluğu aramızda. Bedirhan'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaç dağı ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerini. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. O da nazlıcan gibi bir daha olmayacaktı. Ey Bedirhan, katran gecelerin heyulası. Ey Bedirhan, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın konuşsana. Ey Bedirhan, ey mezarı kartal yuvası.

Gözlerin düşünce bulutlarına şehrimin, bir zerrene bin parçaya bölünendim. Bir gün gideceğin tutarsa eğer, beni de al yanına, eski bir eşya niyetine de olsa.